ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla nostalji yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait o en keyifli ve en güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün Çelik'le başladık. Sevdan Gözümün Bebeği albümü 1997 yılında yayınlandı. İşte o albümden Ayrılık Deme Bana. Bora Öztoprak'la 98 yılındayız. İçelim açılalım sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Gülben Ergin'in ikinci albümü Sade ve Sadece 2002 yılında yayınlandı ve o albümden çıkış şarkılarından bir tanesi Abayı Yaktım sonrasında Ümit Sayın'la devam ediyoruz. 1999 yılındayız. Albüm Ben Tabii Ki. Şarkımızsa Sebebi Sensin.

Mustafa Sandal Suç Bende albümünü 1994 yılında çıkardı. Nerede o eski Mustafa Sandal şarkıları diyenler için onlardan bir örnek çaldık. Beni Ağlatma. Retro'ya Haluk Levent ile devam ediyoruz. Mektup albümündeyiz. Şarkımızsa Hani Benim Olacaktın.

Milkenan Joker albümünü 1998 yılında çıkardı ve hala keyifli şarkılara konserleri de imza atıyor. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Bağırıyorsam Sebebi Var. 2000'li yıllara geleceğiz. Nilkara İbrahimgil'de söz şarkımızsa Gitme Yoksa. Gitme.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyareti bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay alım bedelinin bu yıl için 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, hali hazırda tarihin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil dedi.
1: Spor.
0: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tümosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların eksik olmadığını belirterek, Hürmüz'deki sorunlar Mersin'i çok önemli hale getirdi. Mersin'in konumu çok avantajlı. Tüm yollar Mersin'de buluşuyor. Mersin'i bir lojistik merkezi olarak hazırlamalıyız dedi. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgi Tüzünrat, son yıllarda Türkiye'de en temel gündemlerden biri hayat pahalılığıdır. Özellikle gıda fiyatlarındaki sürekli artış ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gıda enflasyonunun arkasında yapısal ekonomik sorunlar vardır. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet baskısı da doğrudan sofralara yansımaktadır diye konuştu. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınları ile mücadele konuları ele alındı. TOKİ iştiraki emlak yönetim tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs 2026'da Ankara'da ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de düzenlenen aile konulu konferansta konuşan Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, dijital kültür, bireyselleşme ve popüler kültürün aile yapısını tehdit ettiğini belirterek toplumsal sorunların çözümünün güçlü aile yapısından geçtiğini söyledi. Mersin'de iki kardeşin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürerken uzmanlar tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirterek ilaçlama yapılan alanlarla hava bağlantısı bulunan yerlerde kalınmasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Türk yaş meyve sebze sektörü Nisan ayında %40 büyüme kaydetti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise gerçekleştirdiği %45 artış ve 143,7 milyon dolarlık dış satımla toplam yaş meyve sebze ihracatının %44'ünü tek başına kaydetti. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1431 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Erdem Daşçı, Mersin'in çok yönlü turizm potansiyeline dikkat çekerek doğru yatırımlar ve etkili tanıtımla Mersin, yalnızca Türkiye'nin değil Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olabilir dedi. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır devam eden hızlı tren çalışmaları nedeniyle Karaca İlyaslı vatandaşların yaşadığı mağduriyet büyüyor. Bölgedeki alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle özellikle öğrenciler okula ulaşmak için duvarları aşmak zorunda kalırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.
1: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
2: Radyo Ülkü.
4: Son 2 3

Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Takvim 13 Mayıs 2026'yı göstermekte. Bu güzel çarşamba gününde birlikteliğimiz tam da zamanında başladı Gülgün'e Gülle'de. Bugün de hoş geldiniz, neyi ettiniz de geldiniz. En güzel şarkıları dinleyeceksiniz yine.

Bugün size yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatarak başlamak istiyorum programa. Bazı insanlar tarafından hoş karşılanmayan özelliklere sahip olmanızın sebebi belki de yüksek zekanız olabilir. Kim bilir? Zekanın insan yaşamında son derece önemli olduğu hemen hemen herkesin kabul ettiği bir gerçek, değil mi? Ama özellikle de yüksek zeka gözden kaçırılmaya oldukça müsait. Çünkü hani yalnızca tek bir zeka biçimi olmadığı gibi zekayı gölgeleyen pek çok unsur da var. İşte bu nedenle yüksek zekanın işareti olan pek çok şeyi görmezden gelebiliyoruz. Çünkü söz konusu zeka olduğu zaman pek çok insanın aklında canlanan işaretler gerçek yaşamdaki işaretlerden bir hayli farklı olabiliyor. İşte empati yeteneğinden tembelliğe yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşacağız.

Gül Güne Gül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatacağım size demiştim. Yüksek empati yeteneğiyle başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi yüksek empati yeteneği pek çok insan tarafından yüksek zeka ile ilişkilendirilmiyor ama gerçekte son derece bariz bir işaret. Çünkü bir insanın hani kendi duygularını yeteri kadar anlaması bazen oldukça zorken yüksek empati yetisi olan kişiler karşısındaki insanların duygularını da oldukça isabetli bir şekilde analiz edebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Kısacası yalnızca yüksek zekalı insanların yüksek empati yetisine sahip olabileceğini söylemek pek de abartılı bir ifade olmayacaktır. Sonra insanların büyük çoğunluğu yalnız kalmayı tercih eden kişiler için pek çok yakıştırma yapabiliyor değil mi günümüzde? Ama zeki muhtemelen bu yakıştırmalardan bir tanesi değil. Buna karşı bilim yalnız insanlara daha dikkatli bir gözle bakmanız gerektiğini söylüyor. 2016 yılında yapılan bir araştırmadan bahsedeyim size. Buna göre sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih eden insanların etmeyenlere göre daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları bu tercihin geçmişten gelen evrimsel ihtiyaçlarla alakalı olabileceğini düşünüyor.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz. Geç kalmak da onlardan bir tanesi. Bir yerlere böyle sürekli geç kalan insanların hani sorumsuz olarak nitelendirilmesi son derece doğaldır ya. Ama geç kalmak da yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerinden bir tanesi diyor uzmanlar bize. Bu konu hakkındaki bazı bilimsel araştırmalar gece geç saatlere kadar uyanık kalan insanların yüksek zekaya sahip olma olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Karanlık bir mizah anlayışına sahip olmak da size bahsedeceklerim arasında. Kendinizi böyle pek çok insana ağır gelebilecek ve biraz da korkutucu şakalara gülerken buluyorsanız ve ne kadar da kötü bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü kötü değil, zeki olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma karanlık mizah anlayışına sahip olan insanların hem sözel hem de sayısal olarak daha yüksek zekaya sahip olabileceğini ortaya koymuş.

çok akıllı bulur musunuz? IQ'nuzun çok yüksek olduğunu düşünür müsünüz? O zaman bugünkü program tam size göre. Yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Yüksek analiz yeteneğinden de bir parça bahsedeyim size. Şimdi bir olay ya da bir durum karşısında bütün ihtimalleri hesaplıyorsanız, ortaya çıkabilecek olumsuz şeyleri etrafınızla paylaşıyorsanız ve bu nedenle felaket tellalı olarak isimlendiriliyorsanız, sizin için güzel haberlerim var. Muhtemelen oldukça zeki bir insan olabilirsiniz. Çünkü olaylar ve durumlar hakkında yüksek bir analiz yetisine sahip olmak pek çok farklı unsurun yanında yüksek bir zeka seviyesine de işaret ediyor. Merak da aslında yüksek zeka seviyesine sahip işaretlerden bir tanesi. Meraklı olmak pek çok insanın böyle yüksek zeka ile ilişkilendirmekte zorlandığı bir özellik gibi görünse de yüksek zekaya sahip olan insanların ortak özelliklerinden bir tanesi. Son olarak tembelliği de anlatayım size. Florida'da bir üniversitede çalışma yapılıyor. Tembelliğin yüksek zeka ile yakından ilgili olduğu ortaya koyulmuş. Araştırmaya göre yüksek zekaya sahip insanlar kendilerini eğlendirme konusunda diğer insanlara göre çok daha başarılılar. İşte bu nedenle de diğer insanlar kadar aktivite yapmaya ihtiyaç duymuyorlar. Biraz da size ailedeki en büyük çocuk olmanın getirdiği zorluklardan bahsedeyim istiyorum. Hem de bilime dayandırarak sonuçları. Ama şarkıların sonrasında.

ailedeki büyük kardeş olmanın doğuştan getirdiği bazı zorluklar yok mu sizce de? Elbette hani bir kardeş olduğu için memnun olmayan bazı insanlar olabilir ama kardeşlik bağı gerçekten insan yaşamındaki en önemli, kuvvetli ve değerli bağlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mıyım? Dünya üzerindeki bütün kardeşlik ilişkilerinin kendine özgü bazı dinamikleri olduğunu da kabul etmek gerekiyor ama dünyanın neresinde olursa olsun büyük çocuk olmak bazı ortak sorunları beraberinde getirebiliyor. Mesela hemen hemen bütün ailelerdeki en büyük çocukların genellikle sorumluluk sahibi veya koruyucu olduğu söylenir. Çünkü küçük kardeşleriyle ilgilenmek ve ebeveynlerine yardımcı olmak gibi sorumlulukları üstlenmek zorundadır o çocuklar. Hem de bazı durumlarda çok küçük yaşlardan itibaren. Yani aslında bir anlamda dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşlerin sanki doğuştan sahip olduğu bazı özellikler var ama bu özelliklerin pek çoğu ilerleyen dönemlerde büyük kardeşler için ciddi travmalara neden olabiliyor. Bu nedenle herhangi bir aile içerisindeki büyük kardeş olmanın hiç de kolay bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Peki büyük kardeşler terapi koltuğuna en çok hangi sorunları taşıyor dersiniz? Bunun detaylarından da bahsedeceğim size az sonra.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Amasra'daki istismar soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır denildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay alım bedelinin bu yıl için 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini söyleyen Trump, hali hazırda tarihin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz. İran'ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil dedi.
3: Spor.
2: Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trend Yol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber 2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıcıkta. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
9: Reklam. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
10: İlmem mi? Zor günlerimde
0: hep sen yanımda vardın.
9: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: sanatları ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413
9: 902 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can

Allah. En büyük kardeş olmak sizce iyi midir, kötü müdür? Bilim diyor ki getirdiği bazı sorumluluklar ve sıkıntılar var. Büyük kardeşlerde en yaygın görülen sorunların başında mükemmeliyetçilik geliyor mesela. Çünkü pek çok büyük kardeş ebeveynlerin tecrübesizliğinin kurbanı olabiliyor. Aileler daha önce çocuk yetiştirme deneyimine sahip olmadıklarından ilk çocuklarını bir anlamda böyle deneme yanılma yoluyla yetiştirmek durumunda kalıyorlar. Buysa en büyük kardeşlerin aslında çocukluk dönemlerinde katı kurallarla, aşırı beklentilerle ve tutarsız çocuk yetiştirme yöntemleriyle maalesef karşılaşmalarına sebebiyet verebiliyor. Uzmanlara göre bütün bunlar büyük kardeşlerin mükemmeliyetçi insanlar olmalarına neden oluyor. Büyük çocukların pek çoğu kendini yetersiz de hissediyor diyor bilim bize. Uzmanlara göre büyük kardeşler yetiştirilme tarzları, yüksek beklentiler ve küçük yaştan itibaren omuzlarına yüklenen sorumluluklar nedeniyle kendilerine karşı normalden çok daha fazla eleştirel oluyorlar. Her zaman daha fazlası için çabalaması gerektiğini düşünüyorlar. İşte bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşler yetersizlik hissiyle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Daha ileri vakalarda da kişiler başarılarını veya güzel şeyleri hak etmediklerini düşünebiliyor. Yeteneklerinden ve becerilerinden şüphe duymaya ve sonunda kendilerini kötü hissetmeye başlayabiliyor. Bu durumun psikolojide bir ismi bile var. Gerçi hani çok teorik konuşmak istemiyorum. Sonuçta psikoloji benim alanım değil. Onu bilen anlatsın istiyorum. Hadi bakalım, benim alanım iki güzel şarkı dinletmek size. Sonrasında da birlikteyiz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Hadi.

en büyük çocuk olmanın getirdiği zorlukları konuşuyoruz. Şimdi aslında küçük yaşlardan itibaren ebeveynlik vazifesi üstlenmek zorunda kalıyor genelde, biliyorsunuz, büyük çocuklar. Yani küçük yaşlardan itibaren normalde yetişkinlerin üstlenmesi gereken sorumlulukları bazen üstlenebiliyorlar. İşte küçük kardeşlerine göz kulak olmak, onlara yemek yedirmek, takip etmek, izlemek. Bütün bunların yanında farklı sorumluluk alanlarında ebeveynlerine yardımcı olmak durumunda kalan pek çok büyük kardeş de var. Kısacası aslında pek çok ailenin en büyük çocuğu daha çocukluk döneminde bir ebeveyne dönüşüyor. Uzmanlara göre çocukluk döneminde böylesine önemli sorumlulukları üstlenmek durumunda kalan pek çok insan yetişkinlik döneminde sürekli sevdiklerine bakıcılık yapma ihtiyacı hissediyor. Buna bağlı olarak da endişe ve kaygı sorunlarıyla mücadele ediyorlar ne yazık ki. Bu arada öfke ve kıskançlık gibi problemler de büyük kardeşlerin mücadele etmek zorunda kaldığı yaygın sorunlardan bir tanesi. Uzmanlara göre büyük kardeşler çok erken yaşlardan itibaren kendilerini küçük kardeşlerinin önünü açmak zorundaymış gibi hissediyorlar. Buna bağlı olarak da yaşamdaki temel görevinin küçük kardeşinin hayatını kolaylaştırmak olduğunu düşünen pek çok insan oluyor. İşte bu his ilerleyen dönemlerde küçük kardeşe yönelik kıskançlığa veya öfkeye de dönüşebiliyor. Bazı uzmanlar bu öfke veya kıskançlık hissinin büyük kardeşlerin yaşamlarının tamamına sirayet edebileceği kanaatinde. Bir de büyük kardeşler yardım istemekte zorlanabiliyor diyor bize uzmanlar. Çünkü büyük kardeşlerin pek çoğu yetiştirilme tarzına bağlı olarak diğer insanlara güvenemeyeceğini veya yaşamdaki bütün zorlukların üstesinden tek başlarına gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Uzmanlara göre bu durum ailedeki büyük çocuğun yaşamındaki tüm ilişkilerini olumsuz anlamda etkiliyor. Yaşamlarının her dönemini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Eğer çocuğunuzda bu tip davranışlar gözlemliyorsanız ebeveyn olarak sizin birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Bunu ben değil, bilim insanları söylüyorlar. İki güzel şarkı ile birlikteyiz. Onun sonrasında da size yine anlatacaklarım var.

Stresle çok sayıda arkadaş sahibi olmak ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor olabilir mi? Uzmanlar diyorlar ki çok sayıda arkadaşınız varsa kendinizi yalnız hissetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nasıl yani mi dediniz? Evet arkadaşlık, insan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir tanesi bana soracak olursanız. Gerçek arkadaşlar yaşamı güzelleştiriyorlar değil mi? Ama tabii ki arkadaşlık ilişkilerimiz kadar arkadaş sayımızın da ruh sağlığını etkileyebileceğini söylüyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşa sahip olmanın ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade ediyorlar. Detaylardan bahsedeceğim size az sonra. Gel ya.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
10: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
11: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
10: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
7: Radyo Ülkü.

Arkadaşlık yaşamımızdaki en önemli kavramlar arasında yer alıyor. Hani çoğu zaman hayatın zorluklarını arkadaşlarımızla birlikte göğüslüyoruz ama arkadaşlık bazı durumlarda tehlikeli bir hal alabilir diyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşınız varsa bu ruh sağlığınızı olumsuz olarak etkileyebiliyormuş. Şimdi ilk etapta fazla sayıda arkadaşa sahip olmanın zararsız hatta faydalı bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama durum pek de öyle değil galiba. Peki ama neden derseniz bu sorunun aslında birden fazla yanıtı var. Uzmanlara göre çok sayıda arkadaşı olan insanların ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek 4 tane faktör var. Birincisi, çok sayıda arkadaşa sahip olmak kendinize ayırdığınız zamanın azalmasına sebep oluyor. Gerçekten de hani çok sayıda arkadaşınız varsa onların her biriyle görüşebilmek için, vakit geçirebilmek için yoğun bir mesai harcamanız gerekiyor. Bu da doğal olarak sizin kendinize ayırmanız gereken zamandan feragat etmeniz anlamına geliyor. Oysa uzmanlara göre arkadaşlardan ayrı bir yaşam sürmek kişisel gelişimin önemli bir parçası. Yine çok fazla arkadaş, çok fazla beklenti demek biliyorsunuz. Beklentiler de yaşamdaki en temel stres kaynaklarından bir tanesi ne yazık ki. Arkadaşlık ilişkileri bazı görev ve sorumlulukları barındırıyor içinde. Arkadaş sayınızın çok fazla olması da hem yerine getirmeniz gereken görevlerin hem de beklentilerinizin sayısını arttırıyor. Bunun sonucunda da stres, kaygı, gündelik yaşamınızın sıradan birer unsuru haline geliyor. Bu da tabii ki sağlığınız açısından son derece riskli. Dahası da var ama az sonra birlikte

Uzmanlar diyorlar ki arkadaş sayınızın fazla olması kendinizi yalnız hissetmenize sebep olabilir. Evet, kulağa garip gelse de normalden çok daha fazla arkadaşı olan insanların kalabalıklar içerisinde derin bir yalnızlık yaşayabileceği ifade ediliyor. Çünkü çok sayıda arkadaş muhtemelen çok sayıda tanıdık anlamına geliyor. Buysa arkadaşlık ilişkilerinizin çoğu zaman yüzeysel olmasına ve kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Yine kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa sahte arkadaşlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz günümüzde. Çok sayıda arkadaşın olması aslında çok sayıda gerçek arkadaşınız olduğu anlamı taşımıyor. Yani aslında bu kalabalık grup içerisinde yüzünüze gülen fakat sizi kıskanan veya kötülüğünüzü isteyen arkadaşlarınız da olabiliyor bilime göre. Elbette böyle bir arkadaş grubu ruh sağlığınız üzerinde büyük bir tahribat da yaratacaktır. Yani aslında arkadaş sayınız arttıkça kötü arkadaşlara denk gelme ihtimaliniz de artıyor. Ruh sağlığınızı korumak ve gerçek arkadaşlarla dolu bir yaşam sürmek istiyorsanız, böyle iyi anlaştığınız herkesle arkadaş olmak gibi bir zorunluluğunuz olmadığını unutmayın lütfen. Hayat bu zorunlulukları düşünecek kadar uzun bir şey değil çünkü.

güzel şarkılar, bilim derken zamanın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte birlikteyiz ama. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Harika şarkılar dinlemeye devam etmek istiyorsanız bizden ayrılmayın.

0: Gülgün'e Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. BTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların eksik olmadığını belirterek, Hürmüz'deki sorunlar Mersin'i çok önemli hale getirdi. Mersin'in konumu çok avantajlı. Tüm yollar Mersin'de buluşuyor. Mersin'i bir lojistik merkezi olarak hazırlamalıyız dedi. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgi Tüzünrat, son yıllarda Türkiye'de en temel gündemlerden biri hayat pahalılığıdır. Özellikle gıda fiyatlarındaki sürekli artış ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gıda enflasyonunun arkasında yapısal ekonomik sorunlar vardır. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet baskısı da doğrudan sofralara yansımaktadır diye konuştu. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınları ile mücadele konuları ele alındı. TOKİ iştiraki emlak yönetim tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs 2026'da Ankara'da ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de düzenlenen aile konulu konferansta konuşan Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, dijital kültür, bireyselleşme ve popüler kültürün aile yapısını tehdit ettiğini belirterek toplumsal sorunların çözümünün güçlü aile yapısından geçtiğini söyledi. Mersin'de iki kardeşin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürerken uzmanlar tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirterek ilaçlama yapılan alanlarla hava bağlantısı bulunan yerlerde kalınmasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Türk yaş meyve sebze sektörü Nisan ayında %40 büyüme kaydetti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise gerçekleştirdiği %45 artış ve 143,7 milyon dolarlık dış satımla toplam yaş meyve sebze ihracatının %44'ünü tek başına kaydetti. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1431 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Erdem Daşçı, Mersin'in çok yönlü turizm potansiyeline dikkat çekerek doğru yatırımlar ve etkili tanıtımla Mersin, yalnızca Türkiye'nin değil, Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olabilir dedi. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır devam eden hızlı tren çalışmaları nedeniyle Karaca İlyaslı vatandaşların yaşadığı mağduriyet büyüyor. Bölgedeki alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle özellikle öğrenciler okula ulaşmak için duvarları aşmak zorunda kalırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay.
4: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
5: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
8: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
12: Yolunuz da açık olsun.
11: Radyonuz. Radyo Ülkü.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme diye.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik

0: gerçekleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altına çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar mahallesinde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darısekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glütensiz ekmekle 3 kilogram glütensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: frekansının en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Kazakistan'a gidecek. Erdoğan yoğun diplomasi trafiği kapsamında Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart ayında cari işlemler hesabının 9 milyar 672 milyon dolar açık verdiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve Tünosan Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her mesele. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
7: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
6: Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
9: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
0: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
13: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
14: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tutak. Bugün Bektaş Adı Güzel'le birlikte yine Mersin'in gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldin.
15: Hoş bulduk.
14: Uzun saat, böyle. Saattir olsun tıraş dolmuşsun.
15: Üstü açık Amerikan kestiriyoruz biz, biliyorsun.
14: Yanları biraz uzun bırakmışsın ama.
15: Çok uzun bıraktım. İşte var ya, yaşlanınca böyle. İşte böyle kendi kendimize.
14: O değil de seninle dalga geçenin durumu daha da vahim.
15: Nasıl? Yok, sen iyisin. Senin gene yanlar sağlam. Ama cevher olan yerde derler, biliyorsun.
14: Tabii ki ot bitmez.
15: Ot bitmez derler.
14: Tabii ki, evet.
15: Bugün 749 yıl önce Türkçe resmi dil olarak ilan edilmiş.
14: Vay, anlamlı yani, bir gün.
15: Bugün benim için önemli bir gün.
14: Evet, güzel.
15: Ve şöyle bir incelediğimizde de Türkiye, Türkçe en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyormuş.
14: Çok iyi. Ama coğrafyaya çok hem yaygın. Tabii. Ve birçok ülkede de kullanılıyor, o yüzden.
15: Dün Anamur Belediyesi'ne sayfasına özellikle açıp da bakmadım ama önüme bir paylaşım geldi. Hı. Anamur Meydanı'nda belediye başkanları ve ilgili yetkili kişiler bu 749. yıl Türkçenin resmi dil ilan edilmesiyle alakalı bir etkinlik düzenlediler. Bu beni son derece memnun etti. Tüm mahalli idareler yöneticilerinin hassasiyetlerini yerelde de merkez ilçelerde de beklerdim, doğruyu söylemek gerekirse. Yapılıyorsa da yapanlara selam olsun. Çünkü Anamur Belediyesi yayından çıktıktan sonra resmi hesabından bakarsan çok güzel bir etkinlik yapmamışlar. Bir kortej düzenlemişler.
14: Tamam, bunu yapıyorlarsa da mesela düğün, yani belki biz fark etmemişizdir ama en azından bunu insanlara fark ettirin.
15: Çok güzel bir parmak bastım, bir konu söylemek gerekir. Yapılıyorsa da yapanlara selam olsun. Çünkü Anamur Belediyesi yeniden çıktık da hesarsın. Güzel bir etkinlik olmuşlar, bir kol önlemişler.
14: Tamam, bunu yapıyorlar da mesela düğün, yani biz fark ettirir ama en azından bunu insanlara bitirin.
15: Güzel bir parmak bastım.

0: büyükşehir bazlı etkinlikler ya da Kültür Bakanlığı etkinlikleri, aklına gelebilecek kim yapıyorsa etkinlikleri. Bu etkinliklerde sahaya bakıyorum, uygulamaya bakıyorum. Bir kültür festivali düzenlendi. Düzenleniyor daha doğrusu, devam ediyor. Hı hı. Sosyal medyada şöyle bir çalkantı var. Kültür Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin olduğu, diğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin temsilcilerinin, milletvekillerinin katılım sağlayamadığı, davet edilmediği ile alakalı bir serzenişte bulunuyor muhalefet. Şimdi ben bu serzenişlerini haklı buluyorum. Hı hı. Burada bir kültür yolu festivali dediğiniz, adına Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu böyle bir festival olduğunda, siyasi görüşüne bakılmaksızın Mersin aidiyeti olan, Mersin'le seçilmiş, aklınıza gelebilecek bürokrasi de dahil olmak üzere tüm kurumların istişare halinde çalışması ve kentin bu konuyla alakalı çok ciddi bir ivme kazanması ve gelecekte yapılması ile alakalı çok koordineli bir kente bir katma değer katılması ile alakalı önemli bir organizasyon olarak görüyorum. Fakat
1: davet edilmemelerini eleştiriyorsun.
0: Kesinlikle eleştiriyorum.
1: Burada bir virgül koy, sana bir soru sorayım. Buyurun. Sen Mersin'in milletvekilisin ya, evet, da Mersin'de belediye başkanısın. Bak, önünde önemli bir sıfat var. Mersin'in, evet, milletvekili, Mersin'in belediye başkanı.
0: Evet.
1: O alana gitsen, Mersin'in belediye başkanı ya da Mersin'in milletvekili, partiden bahsetmiyorum bak.
0: Evet.
1: O alana gitsen seni içeri almayacaklar mı?
0: Alacaklar. O işler öyle olmaz.
1: Neden öyle olmaz?
0: Anlatayım. Şimdi bir devlet...
1: Yani davet beklemek zorunda mısın?
0: Evet, bu davet beklemek zorundasın.
1: Peki, hatırlar mısın? Geçen yıllarda da Cumhurbaşkanı'nın il ziyaretlerinde belediye başkanları karşılayacak mı, karşılamayacak mı tartışmaları çok yaşandı ya.
0: Evet.
1: Bu da ona benzer bir şey. Yani kent protokolüne gelen şehir dışından bir bakan ya da başka bir şey. Sonuçta bu protokol içerisinde sen de yer alıyorsan oradaki yerini bence alabilirdin diyorum.
0: Saygı duyuyorum düşüncene ama katılmıyorum. Bu işler öyle olmaz. Cumhur İttifakı'nın yakınlığıyla bilinen bir yorumcu, yazan, çizen, konuşan bir kişi olarak söylüyorum bunu. Bunu da araya da sıkıştırayım. Araya da sıkıştırayım onu. Bu işler öyle olmaz. Bir devlet terbiyesi vardır, bir devlet ahlakı vardır.
1: Peki sen de bu arada şehir dışındasın. Aynı gün memleketin Sardalya cenneti ama sen Balıkesir'de balık festivaline katılıyorsun.
0: Yanlışlıklar silsilesi bunlar. Bunları da tartışmamız lazım.
1: Bir balık festivali yapmıyorsun memlekette.
0: Yanlışlıklar siz belediye, büyükşehirden mi bahsediyorsun? Ben onu kaçırmışım. Evet. Evet. Şimdi Belediyeler Birliği Başkanı olunca biraz onu savunur gibi, bir avukatlık yapar gibi bir ortam döndü bana. Yani öyle hissettim kendimi, sen demedin de benim öyle bir hissiyatım oldu. Şöyle, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, sonuçta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğundan sonra Sayın Seçer, geçtiğimiz haftaya kadar vekaleten bakıyordu. Sayın Zeydan Karalar'ın koltuğundan mıydı o?
1: Evet, evet.
0: Vekaleten Sayın Zeydan Karalar'ın cezaeviyle alakalı bir yaşadığı hadiseden dolayı vekaleten.
1: Demek o koltuğu beğenmişlemiş olmalı ki tekrar aday oldu.
0: Evet, doğrudur. Şimdi yerel gündemdeyiz. Radyo Ülke 106.5'te Mersin'i konuşuyoruz. Ülke siyasetinin geniş perspektiften baktığımız zaman bu kısıtlı zamanda zamanımızı da iyi kullanmak anlamında genel siyasete, geneldeki yerel siyasete bakacak olursak.
1: Ama işte bak ne oluyor Bektaş, biliyor musun? Şu an bizim yerelde olmamız gerekirken biz artık ülke siyasetini konuşmaya başladık.
0: Şöyle,
1: sebebi şu, senin kent yöneticilerin artık ülke siyaseti yapıyor.
0: Bu beni son derece rahatsız eden bir durum. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Seçer'in birinci dönemiyle alakalı çok daha kente hakim ve daha çok memleketle ilgilendiğiyle alakalı durum vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gün geçmiyor ki bir olay patlak vermesin. Görüyorsunuz en son etkin pişmanlık yasasından yararlanan otel odalarında basılan, memleketi yönetmesi gerekirken çok farklı işlerle uğraşan belediye başkanı, hakeza Antalya'daki Sayın Böcek ailesinin genel merkezle alakalı etkin pişmanlık yasasıyla anlatmış olduğu, genel başkanın da ve yardımcılarının da ve grup başkan vekillerinin de isminin zikredildiği bir ortamda mahalli idarelerle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Mersin'in yansımasına baktığımızda, Mersin yansımasında

0: sevgili Tultak. Gördüğün gibi Yenişehir Belediyesi'nde bir operasyon var ve şu anda tutukluluklar var. Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz aylarda özel kalem ve onlarla alakalı bir yapılan bir uygulamayla alakalı tutuklamalar var. Şu anda gözaltı süreçleri bitti, tutuklamalar var, mahkemelerini bekleyen insanlar var, şirketler var, yani çalışanlar var. Dolayısıyla gelecekte ve ufukta Toroslar Belediyesi ile Mezitli Belediyesi ile alakalı iddia odur ki böylesi bir operasyonu bekleyen, yazan, çizen gazeteci, televizyoncu, radyocu, yorumcu arkadaşlarımız var. Mersin kamuoyu bunları konuşuyor. Dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Sayın Seçer'in ben bilmiyordum, gözden kaçmış, Balıkesir'de Sardarya Festivali'nde olması.
1: Balık Festivali.
0: Balık, özür diliyorum. Balıkesir'de mi? Balıkesir'de Balık Festivali'nde olması bana şey gelmedi. Sen söyle.
1: Normal.
0: Normal geldi
1: tabii
0: bana.
1: Tabii ki. Çünkü ama bizim derdimiz burada Mersin olduğu için önceliğimiz Mersin olmalı anlamında
0: Mersin
1: söylüyorum.
0: Mersin olmalı. Kültür Yolu Festivali'nde söylemiş olduğun şeye yarım kaldı, ben tamamlayamadım. Şöyle ilave yapmak istiyorum sevgili abim, üstadım. Şöyle nezaket denilen bir durum vardır.
1: Ya biz isterdik ki 13 milletvekili yan yana gelsin.
0: Bu kadar. Beni öyle isterdim.
1: Normal şartlarda da bunlar yan yana gelmiyor. Ama çok
0: gelmediği için Mersin
1: şey
0: kaybediyor.
1: Ben sana. Bunlar bazen düğünde yan yana gelebiliyorlar. Ne enteresan. Yani, ticaretten yan yana gelebiliyorlar. Bu, vekillik anlamında söylemiyorum. Farklı partiler anlamında söylüyorum.
0: Yani tamamen kapital mi diyorsun yani? Tamamen kapital.
1: Gelebiliyor diyorsun. Yani. İnsanlar siyasi görüşlerine bakmaksızın beraber iş yapabiliyorlar. Beraber düğüne, cenazeye katılabiliyorlar. Bunlar yapılabiliyor.
0: Yani işte tüm bunlar olurken peyzajla alakalı, temizlikle alakalı,
1: sinekle alakalı,
0: babana kene, rahmet, sinekle alakalı.
1: Kene ya, Mersin'de sen kene görür müydün?
0: Ya Mersin'in kenesi.
1: Parklarda kene
0: Mersin'in
1: var.
0: Mersin'in kenesi bizim Tokat'ın, Çorum'un o bölgenin kenesinden, Sivas'ın kenesi gibi Kırım Kongo kanamalı değildir. Korkma.
1: Korkmak için
0: ama,
1: demiyorum. Bekle.
0: Ama yani ben gerçekten Mersin'de kene görmezdim.
1: Hani kırsalda görürsün, tamam mı? Toroslara çıksan evet olabilir. Ama şu an kent merkezinde, parklarda, bahçelerde var.
0: Anamur'dan Yenice'ye kadar sinekle mücadeleyle alakalı problemler var. Şimdi.
1: Ya bizim bunları konuşmamız lazım.
0: Şimdi bizim
1: var elimde bak, malzemeler var.
0: İlaçlama şirketi ile alakalı her dönemin ilaçlamacısı abimiz Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı'nın Sayın Kocamaz'ın seçildiği dönemde bazı arkadaşlarımız ilaç ihalesi yapıyordu. Ben bunu eleştiren yazılar yazdım. İyi hatırla. Rakamın çok ciddi bir boyutta olduğunu, verilen hizmetin bu hak edişle olmadığını, emsal gösterilen farklı belediyelerde aynı yüz ölçümüyle ve aynı miktardaki ilacın ve hizmetin verilmesi. Zaten hizmeti belediyenin kendi personeli veriyor kardeşim.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla sen ilgili firmadan ne alıyorsun?
1: İlaç alıyorsun.
0: İlacın ihale şartnamesine falan göz gezdirdiğimizde bir yere getireceğim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne getireceğim. Çok daha diğer illere de çalışmıştık. İyi hatırlıyordum. VTR'lerimiz var. Bundan 10 sene önceki kayıtlar her zaman duruyor bizde. O kayıtlara göre çıkan rakamlar gerçekten çok ciddi rakamlardı ve bunlarla alakalı yazılar yazdım ben. Ve kendime yakın gördüğüm siyasetçilerden birkaçından telefon aldım. Yahu bu işleri sen neden yazıp çiziyorsun? Sen bilmiyorsun. Bu sadece dünyanın en iyi markası. Bu ilacı sıktıktan sonra Mersin'de bir tane ilaç kalmayacak diyordu.
1: Sinek kalmayacak diyordu.
0: Ben o insanlara şunu söylüyorum. Bugünkü zihniyetin yansıması parti fark etmeksizin.
1: Parti değişiyor, kişiler değişiyor.
0: Kişiler değişiyor.
1: Söylemler aynı. Söylemler aynı.
0: Dolayısıyla burada bir Mersin'de sinekle alakalı ciddi bir mücadele olunması gerekiyor. Anamur'dan Yenice'ye kadar her gün daha tam manasıyla bir yaza da girmedik. Yani bak birazdan yarın 2-3 gün yağışlar gözüküyor. Yani geçtiğimiz seneyi hatırla, Haziran'da ilkbahar gibi havalar yaşadık biz. Mersin'in alışkın değiliz, doğru mu?
1: Tabii bu sene biraz dolayısıyla, farklı bir hava.
0: Dolayısıyla bizim Mersin'in yerel yöneticilerin çok daha farklı bir haleti ruhaniye dönmesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Özellikle Büyükşehir Endeksinde Türkiye Belediyeler Birliği ve ülkenin genel siyasetine, bakış açısına dönmesiyle Sayın Seçer'in Mersin birçok yerinde sıkıntılar başladı. Bununla alakalı bu problemleri çözecek mekanizma da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bakın bugün Belediyeler Birliği Başkanı olmasından dolayı farklı illerde farklı belediyelerin yapmış olduğu etkinliklere gitmesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü seçilmiş olduğu yerin gerekçelerini yapıyor. Ama nedir?
1: Aday olmayabilirdi. Sayın Zeydan Karalar, sen burada başkandın, sonra işte bazı hadiseler oldu, ben senin yerine baktım ve tekrar sen aday olabilirsin diyebilirdi.
0: Ama Zeydan
1: ya da başka biri.
0: Zeydan döndü mü?
1: Döndü tabii ki, yani şu an bir hüküm giymediğine göre.
0: Döndüyse yani bu
1: tekrardan, bir hüküm giymediğine göre
0: tekrardan seçilebilirliğiyle alakalı bir sorun var mıydı?
1: Tutuklu başka, hükümlü başka bir şey. Tutuklanabilir. Anladım. Ama hüküm giymedi, onu
0: yani
1: söylüyorum.
0: Gençte o mevzuatını bilmiyorum. Bilen varsa,
1: ya da başka bir aday olabilir.
0: Ya da başka bir aday olabilirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinden Fırat Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmuştu. Ciddi bir fark yaptı Sayın Seçer.
1: Doğrudur.
0: Bununla alakalı Türkiye ölçeğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının bir AK Parti'ye katıldığını görüyoruz. Ya da yapılan masumiyet karinesi var. Daha mahkemeler sonuçlanmadığı için kelimelerimi, cümlelerimi düzgün kullanmak zorundayım. Ve bazı belediye başkanları etkin pişmanlık yasasından yaralanarak genel merkezle alakalı para transferleriyle, usulsüz, altını çiziyorum, para transferleriyle alakalı beyanatlarda bulunuyorlar. Bunlarla alakalı sorunlar dile getiriliyor. İlgili muhatap kişiler, ben bu kişileri tanımıyorum diyor. Ama bize gelen görüntülerle cezaevlerinde gidip onunla beraber görüştüğüyle alakalı belgeler, dokümantasyonlar geliyor.
1: Neyse, ülke siyasetinden Mersin'e
0: geleceğim. Mersin'le alakalı da Büyükşehir Endeksinde böyle şeyler yazılıyor, çiziliyor. Toloslarla ve Büyük Mezitli ile alakalı çok ciddi problemlerin olduğu ile alakalı kulağımıza durumlar geliyor. Yenişehir'de halen tutukluluklar var. Mahalli idarelerle alakalı her hafta aynı şeyleri söylüyorum sevgili Tultak. Belediyelerin çalışma prensiplerinin, belediyelerin çok ciddi manada harcamalarıyla alakalı çok usulsüzlükler var. Personel girdi çıktılarıyla çok ciddi usulsüzlükler var. Bu hangi siyasi parti olursa olsun birçok şu anda yargılanan belediye başkanı var. AK Parti'de de var, CHP'de de var, MHP'de de var, birçok siyasi DEM'de de var. Birçok siyasi partinin den yargılanan belediye başkanları var ve yönetimleri var. Mahalli idarelerle alakalı çok ciddi bir yasaya ihtiyacımız var. Yani bu yasadaki boşlukları çok iyi kullanan, art niyetli kullanabilecek bazı kimselerin olduğunu görüyoruz. Bakın bugün Mersin'de bir belediye başkanı belediye başkanlığı yaptığı dönemde 5 sene boyunca hiç maaşını harcamadan biriktireceği, yemeyeceği, içmeyeceği parayı 6-7 aylık, 1 yıllık seçim çalışmasında harcıyor. Yani burada şu anlama çıkıyor. Kitabın ortasından konuşalım. Evelemeye, gevelemeye gerek yok. Şunu mu söylüyor? Vatandaş şunu anlıyor. Millet şunu anlıyor. Bu kadar harburu parvan savuracak seçim çalışmasında bu kadar paralar harcanıyorsa, bu kişi belediye başkanı olduğu zaman kamu kaynaklarını kendi şahsına ve çevresindekilerle beraber usulsüz kullanaraktan bu harcadığı parayı buradan çıkaracak diye bir algı var memlekette. Kendimizi kandırmayalım. Bakın bugün belediye başkanı 5 senede 100-200 lira maaş alsa, hiç yemese içmese 6 aylık harcadığı parayı çıkartamıyorsun.
1: Mümkün değil tabii ki.
0: Yani dolayısıyla burada bir tezatlık var. Yani paranın kontrolüyle alakalı mali hizmetlerle ve bütçeyle alakalı çok ciddi sorunlar var. Mersin ölçeğinde de sorunlar olabileceğini düşünüyorum ben. Bakın bugün Mezitli'de bunlar yazılıp çiziliyor. Daha halen ortada bir yargılama, bir gözaltı daha yok Mezitli için. Hakeza Toroslar'da alımlarla alakalı piyasa değerleriyle.
1: Şunu söyleyebilir miyiz?
0: Efendim?
1: Bu dönem Yenişehir, Toroslar, işte Mezitli, Akdeniz'e de dahil edeyim, bence en kötü dönemlerini yaşıyor.
0: Sonuna kadar katılıyorum.
1: En çok tartışıldığı dönemler.
0: En çok tartışıldığı dönemler ve
1: merkez bu kadar, 4 ilçe.
0: Bu kadar maddi anlamdaki mevzuların konuşulduğu bir ortamda haliyle bir sahada da bir çalışmanın olması lazım. Bir para döngüsünün olması ile alakalı da meseleleri de konuşmamız lazım. çok acı bir durumdur ki birçok ilçede rutin belediyecilik faaliyeti var. Nedir bunlar? Personelin giderleri, rutin çöp toplama, yıkama, badana, boya. Yani rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında dışarıya çıkarılmadığını, ekstradan bir çok ciddi bir durum. Ha, belediye başkanlarını biz buraya konuk alalım. Abi şurada ağzım açık dinlerim vay be diye neler yapmışlar da.
1: Birinci yılında en başarılı belediye başkanı ödül alanlar var ya, daha birinci yılında, bismillah ya.
0: Şimdi gene
1: o yüzden anlatırlar yani, evet.
0: Bunu bizi dinleyenler Radyo Ülkü 106.5 frekanslarında aynısını AK Parti içinde, MHP içinde söylüyorum ve CHP içinde söylüyorum. Yayına gelmeden önce güldüm biraz. İsim vermeyeceğim ama bilenler bilecek, sen de biliyorsun. Çok başarılı bir belediye başkanı seçilmiş Mersin'in batısında.
1: Allah Allah. Anketlerle mi belirlenmiş?
0: Bilmiyorum abi. Şimdi bir dönem plaket dolandırıcılar vardı biliyorsun.
1: Bahar ayında, yani bu aylarda başlar.
0: Bu aylarda başlar. Al karayı bul parayı, al karayı bul parayı.
1: Etkinliklerde plaket dağıtılır.
0: Plaket dağıtılır. Plaket dağıtılmadan
1: bir
0: önce...
1: Bir de şarkıcı getirilir. Ünlü sonra bir sunucu getirilir.
0: Sezon kapatılır o plaketle. Bütün masraflar çıkartılır. Yapılır. Yani bunlar komik şeyler. Artık milletin bunlar. Beni heyecanlandırmıyor. Dolayısıyla sizin kendi içinizde ruhsal tatmin olarak yapmış olduğunuz yılın belediye başkanı, yılın şuyu, yılın buyu, biz sahadaki icraatına bakıyoruz. Biz konuşan radyocular olarak, televizyoncular olarak, gazeteciler olarak, yorumcular olarak, adına ne diyorsanız, konuşan insanlar olarak biz sahadaki karşılığına bakıyoruz. Yapmış olduğun, seçim öncesinde vermiş olduğun projenin yeterliliğine bakıyoruz. Ne yaptın, ne ettin? Elimizde after before diyorlar ya. Yani öncesi neydi, sonrası neydi? Abi öncesi de aynı, sonrası da aynı. Hatta yerinde sayan belediyeler var. Dolayısıyla Mersin olalı bu kadar rutin belediyecilik hizmetlerinin dahi zor yapıldığı bir ortamdan geçtiğini hatırlamıyorum. Ben bu Sütütlü'de çok belediye başkanı ağırladım. Çok belediye başkanı uğurladık. Çok projeler vardı. Kitapçıklarla sayfa kitapçıklarla gelen vardı. Kimisi kazandı, kitapçığın hiçbirini hayata geçirmedi. Kimi kazanamadı. Zaten kazanamadım, nasıl yapayım dedi. İşin içinden çıktı. Fakat sevgili Tultak, her hafta aynı şeyi söylüyorum. Yine söyleyeceğim.
1: Kitapçıkları doldurmak kolay.
0: Yine söyleyeceğim. Ya. Bakın, mahalli idarelerle, yerel yönetimler seçimleriyle alakalı ve genelgelerle alakalı, mevzuatla alakalı belediyeciliğe A'dan Z'ye bir bağırsak temizliği lazım. O kadar çok
1: bunu yapman o kadar güç ki.
0: Ama imkansız değil sevgili Tultak. Bakın gerçekten, tüm bunlara rağmen yine böylesi bir şeyi yaptıktan sonra, tüm bunlara rağmen halen usulsüzlükler, sıkıntılar, problemler olacak mı? İnsanın olduğu yerde olacak. İnsanın olduğu yerde olacak.
1: Yorumları okuyalım. Peki. Adnan Zorlu Kızıltan iyi yayınlar demiş. Ciğer partisi mi var?
0: Abi bizim geleneksel ayda iki defa ciğer partimiz var.
1: Evet. Diğer yorumları da okuyayım. Sonra cevap hakkını kullanabilirsin.
0: Haftaya diyor.
1: Kurtuluş Kaya, o da iyi yayınlar demiş. O da sivrisinek sorununa dikkat çekmiş.
0: Doğru söylemiş.
1: Doğru, evet, tabii ki. Nebahat Hanım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Selçuk Cancan, Mersin'in en kaliteli yerler radyosu. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sizlere de hayırlı işler dileyelim. Cevap hakkı.
0: Orada iki yorum daha var. Üç yorum var. Kim? Nebahat Tultak.
1: Okudum, duymadın.
0: Özür dilerim. Kadir Duman.
1: Kadir Duman bende yok. Yani düşmedi yani.
0: Erkan adı güzel.
1: Hayır, hiçbiri düşmedi daha.
0: O zaman ben okuyayım.
1: Sen oku, bende düşmedi. Erkan adı senin güzel. Tarafına yazmışlar demek ki.
0: Erkan adı güzel, hayırlı yayınlar demiş. Kadir Duman da şöyle söylemiş. Yenice'den selamlar, saygılar. Evet, sinek diyoruz ama Mersin, Tarsus ve Yenice'de çöp kutusu boş ama yanı çöp daha. İlaç versen ne olur? Paraya yazık. Kişi önce kendini temiz tutmak, uygun davranmak zorunda. Bu benim anlatmak istediğim o değil Kadir amca. Çöpün yanına çöp atanlarla bir
1: genel bir Mersin'de bir temizlik sorunu var zaten.
0: Bir temizlik sorunuyla alakalı çöpün yanına çöp atanlar, Allah ıslah etsin, öyle söyleyelim. Evet, kendi kişisel temizliklerine bakması lazım. Benim anlatmaya çalıştığım o değil. Çöpün yanına çöp atanlar şöyle oluyor. Onu da anlatayım hemen. Çöp dolu oluyor sevgili Tultak. Onu anlatayım. Önemli bu. Çöp dolu oluyor.
1: Tamam.
0: Çöpün üstüne çöpü koyuyor ya da çöpün yanına getiriyor, koyuyor.
1: Böyle çöp dolu olduğu için yanına koyuyor. Bu arada
0: gelen çöp
1: kamyonu
0: çöp
1: sadece kamyonu,
0: Çöpü alıyor, öbürünü almıyor. Evet. Ona bir açıklama yapalım.
1: Evet, konteynerdakini alıyor. İki. Kenardakiler almayabiliyor.
0: Almayabiliyor. Buna şahit oldu Bektaş adı güzel. İki. Gerçekten çöp kutusu boşken çöpün yanına atan adam siyaset yapıyordur. Art niyetlidir.
1: Ya da pistir.
0: Abi pis olamaz.
1: Ya da tembeldir yani, ne bileyim.
0: Abi çöpün yanına kadar gelmiş bir kişi çöp tenekesini, açık çöp tenekesinin içerisine çöp atmıyorsa.
1: Ya oradan ne kısa bir siyaset
0: şöyle,
1: yapacak?
0: Şöyle onu
1: belediye
0: mesela.
1: Belediye çöplerimizi toplamıyor mu?
0: Evet
1: diyecek.
0: Tamam, bunun siyasetini yapacak abi. Böyle bir kitle var, ben bunu gördüm. Nerede gördüm? Ben bunu gerçekten gördüm. Ben bunu nerede gördüm? İsmini vereyim mi? Geçen dönem Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Gültak.
1: Ama o sistematik olarak birçok yerde üst üste oldu. Hani böyle çok münferit bir olay değildi o. Bilerek yapılıyordu o.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Burada yok, da şimdi burada da haberin yok senin. Tarsus'ta böyle görüntüler geldi bana sabahleyin. Dün de geldi. Abi çöp tenekesi boş. Çöpün yanında çöp tenekesinin içindekinin en az 5 katı kadar çöp var. At göstereceğim sana yayından sonra, çıktıktan sonra. Sevgili Okan Çalışkan atmış. Oradan gördüm ben de. İsmini de verelim. Dolayısıyla böyle art niyetli bunun üzerinden bile siyaset devşirmeye çalışan
1: var.
0: Zavallılar var. Abi sen şimdi toplum sağlığını düşünmüyorsun. Oradaki çoluk çocuk oradan geçiyor. İnsan sağlığının refahını bozuyorsun sen yani. Orada şimdi o sağlığını bozuyorsun insanların.
1: Sinek işte. Sinek sorunu artıyor. Zaten sinek sorunumuz var.
0: Böylesi bir durumla
1: temizlik
0: alakalı.
1: Temizlik sorunumuz var.
0: Böylesi bir durumla alakalı sıkıntılar yaşıyor. Bunu şöyle noktalamak istiyorum. Evet. Daha çok konuşuruz. Önümüzde bir bayram var. Allah etmesin. Bayramdaki o kurbanlıklarımızdan kesilecek, atılacak parçalar falan var. Sinek daha çok olacak sevgili Tultak. Bunlarla
1: yine
0: alakalı
1: nispeten geçmiş senelere göre artık insanlar kurban satış alanına ve kurban kesim yerlerini kullanıyor.
0: Kesinlikle
1: yani
0: bu
1: göre,
0: çok önemli.
1: Eskiye göre bu görüntüler azaldı.
0: Hatırlar
1: yine
0: mısın?
1: Var mı?
0: Derelerimizi, denizlerimizin kırmızıya boyandığı evet. O günlere şahidiniz. Biz 90'lı 2000'li yıllarda artık varoş diye tabir ettiğimiz kırsaldaki ve birçok gelişimini tamamlayamamış mahallelerde bile belediyelerin kurban kesim alanları var.
1: Tabii. Yani o eski yani diyor ki eskiye yani evinin, öyle manzaralar yok tabii.
0: Evinin önünde kesip de diyor ortalığa diyor şey veremezsin diyor. Vermemelisin zaten. Bir de sevgili Tultak, kurbanla alakalı bir gündemin bir sorularım falan olacaktır ama bizi
1: 9 günlük tatilde nereye gideceğini soracaktım sana.
0: Miami.
1: Konuyu açtı, bir türlü soramadım.
0: Miami.
1: Uzak orası ya.
0: Miami çok güzel bir.
1: Amerika sana belki vize vermez.
0: Bana veriyor ya.
1: Veriyor mu?
0: Veriyor bana. Bana veriyor. Niye veriyor ben de anlamadım.
1: Ama yani. Alparslan'a vermez.
0: Alparslan'a vermez. İsminden kaybediyor. Alparslan'lara vermiyorlar.
1: Denir, bu gelir geri dönmez derler.
0: Bana niye versin Alparslan'a? Bana da vermez. Yani
1: ikinize zor verir gibi geliyor.
0: Malum annesinin
1: bana
0: var ya. Evet. Annesinin Schengen ve Amerika tarzı vizeleri olduğu için gitmiş yani üniversite öğrencilik yıllarında sivildeyken annesi gittiği için annesinden dolayı belki yırtabilirler ama bana verileceğini düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Onu da alakalı biraz tebessüm ettik tabii. Biz 9 gün bayram tatilinde kendi iş kolumla alakalı
1: çalışıyoruz.
0: Biz çalışacağız. Buralardayız.
1: Haftaya son programlarımızı yapacağız. Evet, ondan sonra bayram haftası
0: sonra
1: geliyor.
0: Bayram haftasından sonra.
1: Dolayısıyla bayramdan sonra Mersin'de kimseyi bulamazsınız.
0: Bulamazsın. Herkes hele şu üniversite seçme sınavları var ya.
1: Bitti mi? Tamam.
0: Ondan sonra hayalet kent olur mu?
1: Olur tabii ki. Ama öyle olmaması lazım.
0: İşte
1: turizmin hareketlenmesi lazım ama maalesef.
0: Bak.
1: Tur otobüslerinin akın akın gelmesi lazım.
0: Abi bana böyle gel. Bak bana
1: ama
0: böyle gel.
1: Maalesef.
0: Şimdi o kadar çok önemli bir konuya.
1: Bayram mesela o 9 günlük tatilde çarşının kalabalık olması lazım.
0: Ben sana 9 günlük tatildeki insanların programlarında annesi babasının dışında Mersin ya da burada 3. 4. sınıf kalitedeki binalardan yapılmış Kız Kalesi hattından Susanoğlu hattına kadar olası bir depremde yıkılmayı bekleyen, bakma gözümün içine, olası bir depremde yıkılmayı bekleyen birçoğu deniz kumuyla yapılmış doldur boşalt tarihi plaj evlere diyorum ben onlara.
1: Şey pansiyonlar.
0: Pansiyonlar da diyorum. Yok orada şahsi yapılan evlere de söylüyorum.
1: Tabii var.
0: Yani eskiden beldeler vardı hatırlarsın.
1: Şimdi denizin dibine yaptığın yeni
0: böyle
1: bina,
0: gel bana.
1: Yeni bina çok mu o kaliteli?
0: Bana böyle gel. Bana böyle gel. Sen saatlerce bana mühendislik harikasıyla alakalı. Biz efendim işte bunun jeoloji mühendisler odasından aldığımız belgelerle buralara bunun için her şeyi bilmeye gerek yok. Az bir akıl sağlığı yerinde olan insanlar bu benim anlattıklarımı kabul edeceklerdir.
1: Batakla bile ev yapabilirsin.
0: Biz bu memlekette,
1: inşa yapabiliyor ama bunun standartları var.
0: Samsun'un Havza diye bir ilçesi var, bildin mi?
1: Evet.
0: Dün gördün mü halini?
1: 10 dakikalık yağışta.
0: Ne olmuş gördün mü?
1: Felç oldu.
0: Peki ne oldu, neden olduğunu gördün mü? Yağıştan vesaire dedin de neden olduğunu gördün mü? Abi, kurban olayım sana. Bir adım kala dere yatağının üstünde
1: Karadeniz'de o çok
0: binlerce
1: zaten,
0: ev var.
1: Karadeniz'de o çok.
0: Abartma Bektaş deme, ikinci katlara kadar yükselen yerler var.
1: Doğru.
0: Birinci katları sel aldı, ikinci katlarına
1: onu
0: kadar.
1: Karadeniz'de onu çok gördüm ben.
0: Kot farkıyla ikinci katlarına kadar gelen yerler var.
1: Mersin'de dere yatakları nerede?
0: Biz Mersin'de dere yataklarının üzerine evler kurduk. Mersin'de Sayın Ayhan'ın burada konuştuğunda tüylerim diken diken olmuştu. Çok ciddi bir derenin ıslah edilmeden üzerlerine yerleşkelerin olduğunu ve bir kent olduğunu la ve şu anda aktif olmayan
1: bir dere yatağı da senin eve biraz yakın mesela.
0: Evet.
1: Az ileride yani.
0: Tamam, üstünde evler var.
1: Var.
0: Yanında evler var. Kutlu. Niye konuşmuyorsunuz? Hatta yarın düne kadar bir hastane inşaatıyla alakalı şeyler vardı üstünde. Evet. Durumlar vardı. Bir dere yatağı da sevgili kabul eder misin bilmiyorum. Sevgili Atalay ailesinin evinin önü.
1: Ha tabii ki.
0: Yani ta yukarıdan gelen bir bu kordon.
1: Doğru doğru.
0: Diğer dere yatakları, dereleri zaten söylemiyorum. Bak, dere yatakları faal olmayan dere yatakları gibi. Ama bakın, bilmediğimiz bir şey var. Su akar yatağını bulur. Bir yere getireceğim konuyu. Geçmiş yıllarda, 90'lı yıllarda garibanlığın kendi ailemizde nirvana yaptığı günlerde karpuzu ve suyu elimize alıp da belediye otobüsleriyle Kız Kalesi bandı pahalı olurdu bize.
1: 100. yıla giderdik.
0: Tutak, Kız Kalesi pahalı olurdu.
1: Kız Kalesi'ne gitmek ne bileyim hayalimizde yoktu bizim.
0: Hayalimizde yoktu. 90'lı
1: yıllarda. Bir defa oraya ulaşım çok büyük sorundu.
0: Bizi dinleyen
1: yıllar evvel belediye.
0: Kırmızı arabaları vardı Mezitli'nin, hatırlar mısın?
1: Hatırlarım, evet.
0: Sen harika, yaşlandık abi. Şimdi bu şimdi bizim oralara, şunu anlatayım dur. Biz oralara gittiğimizde, iyi hatırla, aynı familyanın, aynı ailenin çocuklarıyız biz. Aynı ortamda, aynı lokasyonda büyüyen insanlarız. Aynı, o yüzden heyecanlanıyoruz. 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda biz buralara geçtiğimizde buraların bataklık olmayan bölümlerinde ağaçlar olurdu. Serinlerdik, altlarında piknikler yapardık. Bu şeylerden bahsediyorum. Sahilin, sahil bandında. Evet. Oralarda yüzerdik ve sonra o ıslak şortlarımızda garibanlığın nirvana yaptığı günlerde belediye otobüsünün altına poşete koyarak evlerimize giderdik. Gururla söylüyorum bunu. Gururla söylüyorum bunu. O zaman Mersin Mersin'di. Mersin temizdi. İnsanlar temizdi. Ahlak vardı. Mersin'le aidiyeti bu kadar yerle yeksan olmamıştı. Herkes birbirini tanırdı. Biz oralarda yüzdükten sonra atlar gelirdik. Şimdi arabalarımızla giderken denizi göremiyoruz arkadaş. Betonlaşmadan.
1: Göremezsin.
0: Şimdi beldeler vardı, iyi hatırla. Büyükşehir yasası ile birlikte kapatılan beldeler. O belde belediye başkanlarının bazılarının... Efendim?
1: Yapılan işlerden, en güzel işlerden biri bence. Belde belediyelerin kapatılması.
0: O belde belediyelerinin, belediye başkanlarının otel sahiplerinden, müteahhitlerden aldığı paralarla denizin içine kadar ruhsat verildiğine şahidiz biz. Yatacak yeriniz yok. Bakın, bunu partisi fark etmeksizin, MHP, AKP, CHP, o zamanki doğru yol ANAP fark etmeksizin söylüyorum. Bu kişiler olası bir Mersin'de, Allah'tan Mersin sevgili Tultak birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesi değil. Bak, iddiamın arkasındayım. Bunun için jeofizik mühendisi olmana gerek yok.
1: Böyle de yapmamak lazım ama.
0: Bakın, bir daha söylüyorum. Bunun için jeofizik mühendisi olmana gerek yok. Az bir akıl sağlığı yerinde olan kişi dere yatağına ev yapılmayacağını, denizin bandında sıfıra ev yapılmayacağını, zemin etütünün çok sağlıklı olmayacağını bilir. Ki Mersin buna uygun bir yer değil. Şimdi mesela Yenişehir'de oturuyorum ben. 4 dönüm arazinin içerisine bir blok çıkmış mühendis, inşaat mühendisi, müteahhit. Onun içinde oturuyoruz. Arkadaş, bu bizim oturduğumuz yerlerin, siz de kabul edersiniz, Yenişehir'in toprak yapısı kırmızı. Portakal, narinciyenin yetiştiği, doğru mu hocam?
1: Tabii.
0: Yetiştiği, buralara ciddi ciddi temeller atılarak bu binalar oraya yapıldılar. Kapılarına yazdılar: Green Park. Yeşil Vadi.
1: Evet.
0: Yeşilin son tonu vesaire vesaire, ormanlık diye yazdılar. 10'ar milyona, 20'şer milyona, 15'er milyona şimdi daireler satılıyor buralarda, Yenişehir'de. Arkadaş, vallahi de billahi de jeofizik mühendisi, jeoloji mühendisi olmaya gerek yok. Bu binalar bir mezar. Biz mezarların içerisinde yatıyoruz. Özellikle 90'lı yıllarda terör belasından buraya göç eden birçok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşlarımız Toroslar'a ve Akdeniz'e göç etti. Bunlardan beraber aynı sokakta büyüdüğüm arkadaşlarım var Demirtaş Alsancak'ta. O evlerin nasıl yapıldığını ben biliyorum. Benim evim de dahil olmak üzere sevgili Tutak. Annem izliyordu, şimdi çağrı atar. 3 katlı binaya 3 katlı binaya bir katın imarına gidecek demir kullanılarak yapılan evler bunlar. Ya da deniz kumuyla çekilip de buraya getirilen Mersin'de, Allah etmesin sevgili Tultak. Bunun için altını çiziyorum, aynı kelimeyi 3 defa kullandım. Her şeyi bilmene gerek yok. Az bir akıl sağlığı yerinde olan kişi bu benim söylediklerimi akıl eder ve şey yapar.
1: Bizim sorunumuz şu Bektaş, bak sana bir istatistik
0: burada çok büyük
1: vereyim.
0: Bir ahlaksızlık var betonlaşmayla
1: tamam.
0: Alakalı.
1: Bizim de ama bir de şöyle bir sorunumuz var. Bak daha yeni açıklandı. Mersin'de ortalama metrekare, bir evin metrekare fiyatı 35 bin, yuvarlayarak söylüyorum.
0: Anladım.
1: 35 bin lira ortalama.
0: Metrekare fiyatı.
1: Metrekare. Ortalama bir evin fiyatı da 4,5 milyon.
0: Evet abi doğru.
1: Ortalama.
0: Tamam doğru.
1: Şimdi biz demek ki sadece fiyata bakıyoruz.
0: Şimdi evet.
1: Biz ve geldiğimiz noktaya bakar mısın? 4,5 milyon ortalamadan bahsedelim.
0: Ve
1: 2 milyona
0: ne kadar
1: da var,
0: meşrulaştırıyorsun?
1: 10 milyona da var.
0: Tam ne kadar rahat söylüyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ne kadar rahat söylüyoruz.
1: Fiyatlara baksana ne hale gelmişiz.
0: Şimdi eskiden Mersin'e dediğim deprem öncesine kadar, Covid'den öncesine kadar ki süreçten bahsediyorum.
1: Hı-hı.
0: Mersin'e şunu söyleyebilir miydik ikimiz? Mersin bir emekli kenti, Mersin
1: tabii,
0: bir
1: öğrenci kenti.
0: Şimdi diyebilir misin?
1: Diyemezsin. Domatesi 120 liraya alıyorsun. Nerede emekli?
0: Burası domatesin, biberin, yaş sebze meyvenin
1: tabii ki
0: cenneti değil mi?
1: Tabii ki.
0: Allah'ım biz bu paralara bunları yerken Doğu Güneydoğu Marmara, bir de nakliye bedeli, bir de tacirin, tüccarın üstüne koyduğu bir, işte bakın radyomuzun yönetim kurulu başkanı Sayın Nevzat Gilik matematik öğretmeni olmasından ziyade mesleği neydi abi?
1: Halde komisyoncu.
0: Adam komisyoncu.
1: Hı hı.
0: Adamın bir dönem yapardı, artık yapmıyor. İhtiyarladı herhalde bu aralar. Koca kurt bu işlere bakmıyor. Şey yazardı, hatırlar mısın?
1: Bahçe işleriyle uğraşıyor.
0: Bahçe işleriyle uğraşıyor. Takılalım ona biraz da. Özledim bu arada. İyi ki de gelmedin bugün Sayın Gilik. Asansörümüz bozuktu. 7 kat çıkacaktın. Aradan şunu söyleyeyim. Rakamları yazardı, hatırla. Charlie Stone. Domates.
1: Evet.
0: Ben takip ederim. Ben severim böyle şeyler kardeş. Benim işim bu. Çok severim. Abi komisyon evinden çıktıktan sonra tüketicinin mutfağına gelen ki uçurumu görüyor musun?
1: Bir defa şunun altını çizelim. Ben işin içinde çok olduğum için biliyorum. Örnek veriyorum. Üretici hale ürününü getirdi. Diyelim ki kilosu 30 lira.
0: Tamam.
1: Komisyoncu sattığı kilo üzerinden adı üstünde komisyonunu alır.
0: Alır.
1: 30 liraya sattı.
0: Tamam.
1: Komisyonunu aldı.
0: Aldı.
1: Manava gelene kadar o 100 lira.
0: Abi bu bak işte.
1: Burada fiyat halde yükselmiyor, onu söylüyorum.
0: Halde abi yükselmiyor. Ben de diyorum ki bakın Nevzat Gilik yazardı. Şimdi İrfan Şahin diye biri var. Tanımaz beni de. İyi Parti'nin ilçe başkanı. Ben takip ederim abicim. Ben takipçiyim.
1: Hal fiyatları her gün açıklanıyor.
0: Şu halci. Adam Bozcaz'ın halcisi.
1: Her gün açıklanıyor.
0: Her gün yazar. İşim bu. İrfan abi ne yazmış der. Bak kulağı çınlasın. Tanımam ha. Hmm. Ama ben de ekle. İrfan abi tanımam. Her gün bakarım. Sonra İrfan abinin verdiği durumla alakalı manava bakarım.
1: Alakası yok.
0: Tultak. Arkadaş 10 kat, 7 kat, 8 kat, 5 kat bazı ürünlerde farklılık olabilir mi Tultak?
1: Abi olur. Pazarda adam dedi ki
0: sen
1: işte,
0: bunun içerisine serbest piyasa ekonomisi deyip çıkamazsın.
1: Yok abi, yok alakası yok.
0: Biz ahlaksız bir toplum haline geldik burada.
1: Ürünün fiyatı yazmış 120 lira.
0: Evet.
1: O dedi 120 lira. Ya vallahi billahi tövbe tövbe.
0: Tövbe.
1: Dedi 110 liraya aldım dedi. Ya bir pazarcı 110 liraya aldığı ürünü tezgaha 120 liraya koymaz, Allah çarpar ya.
0: Çarpar.
1: Yalan da bir yere kadar. 110 aldım ben 120'ye satıyorum dedi.
0: Şimdi önümüz bir Kurban Bayramı. Kendi evet sektörümden örnek vermek istiyorum.
1: Evet.
0: Bırak bir de reklamımızı da yapalım biraz değil
1: yok
0: mi?
1: Yok tabii ki canım. Mersin Cezerye kuruyormuş.
0: 350 liraya Cezerye çıkardım Tultak. Kurbanı özel.
1: Kampanya yaptım.
0: Kampanya yaptım.
1: Evet.
0: Atacağım hatta Hafta sonu pazar günü müsait olursan bir çekim yapman için bir bekliyorum seni de.
1: Neyi? Organizasyon.
0: Abi organizasyon şey ikimiz. Sorayım. Senle ben. Mersin, Cezeriye'sin. Ama bak. Glikozsuz Cezeriye'sin. Katkı maddesiz Cezeriye'sin. Pislik ürünlerin atılıp da unun, glikozun, şekerin had safhada yapıldığı aileleriyle beraber zehir yedirilecek Cezeriye değil de tamamen doğal havuçtan Cezeriye'sin diye her zaman yaptığımızı biraz daha vatandaşın alım gücünün düştüğü
1: ben söyleyeyim sana, biraz daha içine koyduğun yemişi az olabilir.
0: Şimdi
1: belki normalde 5 kilo koyuyorsan buna belki 4 kilo koymuşsundur.
0: Bir sevindirici haber daha verebilir miyim?
1: Evet.
0: 5 kilo koyuyorsam 5 kilo koydum. Neden? Ton amaçlı uygun fiyata toptancılardan Antep fıstığı ve fındık aldım.
1: He. Yani biraz sürümden kazanacağım.
0: Sürümden kazanacağım. Anladım. Yaklaşık olarak 20 tona yakın bir ürün burada sahaya, piyasaya vereceğiz ve birinci sınıf cezere satacağız ve tek fiyat. Pazarlık yok. 350 TL.
1: 350'ye bulmuş daha ne pazarlığı?
0: Poşeti,
1: normal
0: çantası,
1: 600 lira kutusu.
0: 600 lira.
1: Evet.
0: 350 liraya cezere vereceğiz. Şimdi abi ben 350 liradan öyle vallahi billah tillah demeyeceğim sana pazarcı amca gibi, abi gibi. Ama bir 50 lira kazanacağım. Kazanmalıyım.
1: Yani normal tabii ki.
0: Bir 50 lira kazanmalıyım.
1: Ya bana bunu söyle ben inanırım. Ben bundan 100 lira kazanıyorum de ben inanırım. Yok, ama lira. Ben 10 lira kazanıyorum abi. Zararla satıyorum abi.
0: Kiloda azı bir söz var.
1: Azı karar çoğu zarar. Onu
0: bu,
1: mu diyorsun?
0: Bu bir. İkincisi azın tadını bilen çoğu gördüğü zaman sapıtmaz. Biz azı da gördük, çoğu da gördük. Dolayısıyla bu sezon bundan sonraki tüm bayramlarda bunu yapacağım Allah izin verirse. Bulacağım. Bu arada çerez geçtiğimiz yılların döküntü, geçmiş çok önceki yılların ürünleri değil. Geçtiğimiz yılın bu sene zaten daha yeni mahsuller çıkacak biliyorsun. Daha yeni mahsulü bekliyoruz. Antep fıstığı da geçtiğimiz günlerde bir afet yaşandı yine Antep'te Kilis tarafında biliyorsun. Urfa taraflarında sıkıntı.
1: Şu an Ekim kilosu anda, 2000 liraya dayandı değil mi?
0: Ya 1600-1700 bandında. Aynen, şeye gel.
1: Baklavalık tatlılık 2000 lira.
0: Tabii 2000 lira.
1: Onu diyorum.
0: Şeye gel. Malatya'nın Hekiman civarında don vurdu. Daha ağaçlar kayısılar da yine eğer böyle devam ederse.
1: Yine Mersin'de de yine aynı şekilde.
0: Sert çekirdeklerle alakalı
1: kiraz, problem var. Kiraz, şeftali büyük
0: sıkıntılar. Şunu demeye çalışıyorum. Terbiyeli olacağız. Terbiyeden kastım siyaseten, ticareten ahlakı kaybetmeye başladık biz.
1: Evet.
0: Yani gerçekten ahlakı kaybetmeye başladık. Tabii ki kâr edecek o işletme. Tabii ki kâr etmeli ki, hayatta kalabilmeli ki. Kirasını, stopajını, personel giderlerini, onları bunları vermeli. Sevgili Tultak, bayrama özel bu ürünü veriyoruz. İnsanların aklınlarında şu var. Çünkü insanları kandırmışlar. Sen 600 liralık cezeriye 350 liraya 20 ton yapıp piyasaya vereceksin. Demek ki bunda bir usulsüzlük var.
1: Keşke her şeyi böyle sorgulasanız.
0: İşte usulsüzlük.
1: Bir örnek vereceğim sana.
0: Çünkü adam ama bak adama kızma.
1: Yok adama kızıyorum. Kızma. Kızıyorum.
0: Niye şöyle
1: kızıyorum?
0: Şöyle bak. Çünkü bunu yapanlar onları kandırmış.
1: Bektaş bırak kandırmayı bırak. Ben bir niye tane... kızıyorum niye kızıyorum. Baklava şu an ortalaması 1500 ile 2000 arası tamam mı?
0: Evet abi.
1: 500 liraya satan var ve gidip çatır çatır kilo kilo alıyor insanlar. Niye? Adam kandırıyor mu? Yok 500 liraya yaparım ben diyor. Ya 500 liraya baklava çıkmaz.
0: Çık ya böyle gel bana
1: çıkmaz.
0: Ya. Çıkmaz.
1: Çıkmaz.
0: Çıkmaz. Her şeyin bir
1: malzemesiyle maliyeti var. Şunla bunla izah edemezsin. Ben şöyle yapıyorum, ben kendimi üretiyorum, ben bilmem ne yok. Çıkmaz abi çıkmaz. Ondan dolayı vatandaş biraz da kendisi
0: ben sorgulamalı. Ben de vatandaşa bakın Elazığ'da bir ustamız var. Fuat Usta hatırlar mısın? Şimdi franchise'lik veriyor. Kampanya yapıyor. Ben takip ederim abi. Ben çok severim.
1: Ne iş yapıyor?
0: Izgara et çalıyor. Izgara üzerine kebap. Evet. Izgara et üzerine ve onu sosyal medyada etiketlemeyi istiyorum ve kampanyalar yapıyor. Diyor ki eti şu kadar aldım. Kuşbaşıyı şu kadar aldım. Kağıt maliyetim, bu maliyetim, şu maliyetim. Bana diyor bu işte diyor 120 lira kalıyor. Öp başına koy abi diyor. Biz bir de abi bir tantuni yiyeceğiz.
1: 350 lira.
0: Abi yemem ya.
1: Abi
0: 350 lira. Ya bak şimdi
1: lira.
0: Yayında şimdi bana çıkıyor. Şimdi arabada bizi dinleyenler bağırma diyordur.
1: Tantuninin maliyeti bana 300 lira demeyin.
0: Abi bana da demeyin ya.
1: Demeyin. 350'ye satıyorsunuz bana 300 lira demeyin.
0: Şimdi yeğenim.
1: Lüks yerdeyiz kira yüksek. O zaman Kusura bakma da kiranı ben mi ödeyeceğim?
0: Diş hekimliği
1: okuyan... O zaman
0: okuyan,
1: daha mütevazi bir yere
0: diş
1: geç.
0: Diş hekimliği okuyan yeğenim dün telefon açtı dayısına. Dayıcığım, diş hekimi, üniversiteden diş hekimi arkadaşlarım Mersin'i gezmeye gelecekler. Borsa Tantuni'nin adresini söyler misin dedi. İsim verdim.
1: Vermesin.
0: Verdim, verdim. Tamam, özür.
1: Evet, isim kullanmıyor.
0: Sonra dedi ki şu Tantuni'nin ismini verir misin dedi. Sonra şu işte malum 5-6 yeri saydık. Sevgili Tultak, merak ettim. Fiyatlara baktım.
1: 350 lira.
0: Oturacak yer yok.
1: Evet, doğrudur. Sen, o noktada da bir şey diyemem.
0: Sen yerlemene herkes, devam et abi.
1: Herkes tercihini yapar.
0: Sen yerlemene devam et. Sen yerlemene devam et. Ben de kafamın üstünü yerlemeye devam edeyim. Tultak, evet. Oturacak yer yok.
1: Doğrudur, evet.
0: Şimdi bizim, iyi hatırlar mısın? Tantuni, otur kalk şöyle biraz hafif karnımızı doyurup da tekrardan işimize devam ettiğimiz ara yemek ya da hani eve gidene kadar şöyle bir
1: tantımızı. Biraz fakir yemeğiydi.
0: Ya biraz fakir yemeğiydi.
1: Öğlen yiyebileceğin en güzel yemeklerden, bu arada en sağlıklı yiyebileceğin yemeklerden
0: pamuk
1: biri.
0: Pamuk yağından yanmasın diye yapılan ve daha 5-10 seneye kadar sadece biftek ve etten yapılan.
1: Tabii tavuk yoktu.
0: Tavuk yoktu. İşte
1: yoktu. Öyle
0: gariban, yoktu. Ama garibanlaşmanın yoktu. Yani yoğurtlusu çıkardılar, şaraplısını çıkardılar, bir şeyini çıkardılar. Şimdi ne kadar acı bir durum
1: alkol
0: ki.
1: Alkol sağlığa zararlıdır.
0: Evet, sağlığa zararlıdır. Kamu spotu gerçekten zararlıdır.
1: Evet.
0: Şimdi her şeyini çıkardılar sevgili Tultak bunların. Ama arkadaş, fiyat performansını kaybettik biz.
1: Standart yok.
0: Ya böyle bir standartsızlık olamaz.
1: Standardı kaybettik, evet.
0: Ve bak yeğenim İstanbul'dan gelecek, üniversiteden diş hekimi arkadaşları. O kadar güzel propagandasını, o kadar güzel birbirleri aralarında dağıtımı olmuş ki, haber yayılmış ki, bana 3-5 tane firma ismi söyledi. 3-5 firmanın şöyle bir fiyatlarına baktım. Aman yarabbim.
1: Ama bu biraz popülerlikle alakalı. Bak mesela ben Gaziantep'e gittim de, firma ismi vermeyeceğim. Bütün tur otobüslerinin durduğu yerde ben yemeğimi yemem. İnsanlar
0: ben de yemem.
1: İnsanlar şu an orayı tahmin etmiştir. Gaziantep'te bir yer var. Bütün tur otobüsleri, turistler falan filan hepsi oraya gider yemeğini yer. Ben orada yemem. O kadar muhteşem yerler var ki Gaziantep'te yiyebileceğiniz, aralarda,
0: bir
1: orada,
0: burada. Bir de adam o kadar artık müşteri onun için sıradan hale gelmiş ki önüne, çok özür diliyorum,
1: ne
0: yalatar
1: versen,
0: gibi
1: ne versen,
0: atıyor böyle.
1: Ne versen masaya, yiyecekler diyor.
0: Bilmediğimiz için bundan 10 yıl önce bunu yaşadım sevgili Tultak. Evet.
1: Ya dolayısıyla dışarıdan gelen de aynı hataya düşebiliyor.
0: Bizler de
1: arada insanların tercihi istediği yere gidebilir.
0: Bak, insanların tercihine gelince oturacak yer yok dedim sana.
1: İşte diyor mu, istedikleri yere gidebilirler.
0: Yani dolayısıyla demek ki bir de bu popüler kültür, biz şuradayız, burada yedik.
1: Evet, o sürüklüyor insanları.
0: Ya da mesela şu marka takıntısı var ya. Bir de marka takıntılarımız başladı bizim.
1: Vardı ki.
0: Tişörtümüzün üstünde şu amblem olacak, pantolonumuzda bu olacak, ayakkabımızda şu olacak. Yani özellikle belki bizim jenerasyonda bu kadar yok. Ama yeni gelen jenerasyona bakıyorum.
1: Çocuklarda, özellikle yeni nesilde.
0: Özellikle
1: evet,
0: daha, bu Z kuşağı dediğimiz
1: etrafta
0: kuşakta.
1: Etrafta görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz, izlediği televizyonda görüyoruz, okulda
0: görüyoruz,
1: arkadaşlarında görüyor. Doğal olarak o da istiyor. Evet.
0: Son olarak şunu söylemek istiyorum. Önümüzde bir Kurban Bayramı var. Kurbanla
1: 9 günlük tatilde yurt dışına kaçacaksın duydum.
0: Miami'ye mi gidiyordum ben?
1: Öyleymiş. Amerika
0: şimdi,
1: alırsa.
0: Şöyle Tultak, kurbanla alakalı da sıkıntılar geliyor kulağımıza. Şöyle
1: fiyatlar da
0: fiyatlarla alakalı çok
1: yüksek.
0: Ciddi yüksek olduğunu.
1: Ortalama 25 bin lira.
0: Bu rakamlarla işçinin, emekçinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin işte.
1: Bir emekli maaşı değil mi ama bir asgari ücret.
0: Şimdi mesela emekliler şunu söylüyor. Mesela yakın zamanda bir siyasetçi söyledi. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Sayın Destici söyledi diye hatırlıyorum. Ne kadar şey verecekler ikramiye?
1: 4 bin lira.
0: En az 10 bin lira verilmesiyle, bak en az.
1: 2 yıldır aynı değişmedi,
0: evet,
1: ki.
0: O en az, özellikle Kurban Bayramı için konuşuyorum dedi.
1: Artık
0: en
1: geçti.
0: Artık geçti de en az 10'ar bin lira verilmesi gerektiğini de. Kişi bununla kurban alacağından demiyor ha adamcağız.
1: Et alacak.
0: Et alacak ya da ya da torunu tombalığa geldiğinde onlara bayram harçlığı verecek diye söyledik. Ne kadar acı bir durumdur ki emekli kurban kesmeyle, asgari ücretli, dar gelirli kurban kesmeyle alakalı bunları zaten kesmeyi bırak. Bırak, geldiği zaman çoluğuna çocuğuna kıyafet alsın ya da torununa tombalığına bir harçlık, bayram harçlığı verebilmenin hesabını yapıyor siyasi partilerin liderleri.
1: Kurban bayramda cezerye herkes yesin diye 350 TL.
0: Evet.
1: Herhangi bir üründen çalmadan.
0: Hiçbir üründen çalmadan ve her şey hakkıyla verilen bir şekilde.
1: Sürümden kazanacağız.
0: Mersin
1: cezerye ve kuru yemişe bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Tutak. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: filan falan.
1: Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların eksik olmadığını belirterek, Hürmüz'deki sorunlar Mersin'i çok önemli hale getirdi. Mersin'in konumu çok avantajlı. Tüm yollar Mersin'de buluşuyor. Mersin'i bir lojistik merkezi olarak hazırlamalıyız dedi. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgi Tüzünrat, son yıllarda Türkiye'de en temel gündemlerden biri hayat pahalılığıdır. Özellikle gıda fiyatlarındaki sürekli artış ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gıda enflasyonunun arkasında yapısal ekonomik sorunlar vardır. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet baskısı da doğrudan sofralara yansımaktadır diye konuştu. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınları ile mücadele konuları ele alındı. TOKİ iştiraki emlak yönetim tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs 2026'da Ankara'da ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de düzenlenen aile konulu konferansta konuşan Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, dijital kültür, bireyselleşme ve popüler kültürün aile yapısını tehdit ettiğini belirterek, toplumsal sorunların çözümünün güçlü aile yapısından geçtiğini söyledi. Mersin'de iki kardeşin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürerken, uzmanlar tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirterek, ilaçlama yapılan alanlarla hava bağlantısı bulunan yerlerde kalınmasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Türk yaş meyve sebze sektörü Nisan ayında %40 büyüme kaydetti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise gerçekleştirdiği %45 artış ve 143,7 milyon dolarlık dış satımla toplam yaş meyve sebze ihracatının %44'ünü tek başına kaydetti. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1431 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Erdem Daşçı, Mersin'in çok yönlü turizm potansiyeline dikkat çekerek doğru yatırımlar ve etkili tanıtımla Mersin, yalnızca Türkiye'nin değil, Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olabilir dedi. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır devam eden hızlı tren çalışmaları nedeniyle Karaca İlyaslı vatandaşların yaşadığı mağduriyet büyüyor. Bölgedeki alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle özellikle öğrenciler okula ulaşmak için duvarları aşmak zorunda kalırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
10: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
9: Azeri

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlar Nur Turizm. Gülnarlar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darısekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına Mersin Bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: En iyi müzik, en iyi program.

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 800 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom hantavirüs salgını ile ilgili uyarılarda bulundu. Adhanom mevcut durumun daha büyük bir salgın işareti taşımadığını kaydetti. Ancak kuluçka süresinin uzunluğu göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda yeni vakalar görmemiz muhtemel ifadelerini kullandı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
0: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
0: Ergül her nesil.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
3: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altını çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar mahallesinde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı konseriyle popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların eksik olmadığını belirterek, Hürmüz'deki sorunlar Mersin'i çok önemli hale getirdi. Mersin'in konumu çok avantajlı. Tüm yollar Mersin'de buluşuyor. Mersin'i bir lojistik merkezi olarak hazırlamalıyız dedi. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgi Tüzünrat, son yıllarda Türkiye'de en temel gündemlerden biri hayat pahalılığıdır. Özellikle gıda fiyatlarındaki sürekli artış ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gıda enflasyonunun arkasında yapısal ekonomik sorunlar vardır. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet baskısı da doğrudan sofralara yansımaktadır diye konuştu. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınları ile mücadele konuları ele alındı. TOKİ iştiraki emlak yönetim tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs 2026'da Ankara'da ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de düzenlenen aile konulu konferansta konuşan Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, dijital kültür, bireyselleşme ve popüler kültürün aile yapısını tehdit ettiğini belirterek, toplumsal sorunların çözümünün güçlü aile yapısından geçtiğini söyledi. Mersin'de iki kardeşin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürerken, uzmanlar tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirterek, ilaçlama yapılan alanlarla hava bağlantısı bulunan yerlerde kalınmasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Türk yaş meyve sebze sektörü Nisan ayında %40 büyüme kaydetti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise gerçekleştirdiği %45 artış ve 143,7 milyon dolarlık dış satımla toplam yaş meyve sebze ihracatının %44'ünü tek başına kaydetti. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1431 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Erdem Daşçı, Mersin'in çok yönlü turizm potansiyeline dikkat çekerek doğru yatırımlar ve etkili tanıtımla Mersin, yalnızca Türkiye'nin değil, Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olabilir dedi. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır devam eden hızlı tren çalışmaları nedeniyle Karaca İlyaslı vatandaşların yaşadığı mağduriyet büyüyor. Bölgedeki alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle özellikle öğrenciler okula ulaşmak için duvarları aşmak zorunda kalırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik.

0: şehrimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü.
0: Bazen 80'ler.
11: Oturmuşum oturum.
0: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
12: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla nostalji yolculuğumuza başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca 90'lı yıllara ait o en keyifli ve en güzel şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün Çelik'le başladık. Sevdan Gözümün Bebeği albümü 1997 yılında yayınlandı. İşte o albümden Ayrılık Deme Bana. Bora Öztoprak'la 98 yılındayız. İçelim açılalım sıradaki şarkımız. Hoş geldiniz.

Gülben Ergin'in ikinci albümü Sade ve Sadece 2002 yılında yayınlandı ve o albümden çıkış şarkılarından bir tanesi Abayı Yaktım sonrasında Ümit Sayın'la devam ediyoruz. 1999 yılındayız. Albüm Ben Tabii Ki. Şarkımızsa Sebebi Sensin.

Mustafa Sandal Suç Bende albümünü 1994 yılında çıkardı. Nerede o eski Mustafa Sandal şarkıları diyenler için onlardan bir örnek çaldık. Beni ağlatma. Retro'ya Haluk Levent ile devam ediyoruz. Mektup albümündeyiz. Şarkımızsa Hani Benim Olacaktım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu

0: Kuvvetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altına çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar mahallesinde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler, Kent Orkestrası ile yeniden yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülkü.

Nilkenan Joker albümünü 1998 yılında çıkardı ve hala keyifli şarkılara konserleri de imza atıyor. Albümdeki en sevdiğim şarkılardan bir tanesi Bağırıyorsam Sebebi Var. 2000'li yıllara geleceğiz. Nilkara İbrahimgil'de söz, şarkımızsa Gitme Yoksa.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek Düzce Merkez'de 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes Merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında, engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
13: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altına çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliye, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darı Sekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı Konseri ile popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası'yla yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: En iyi müzik, en iyi program.

0: Bugün 13 Mayıs Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada savaşların eksik olmadığını belirterek, Hürmüz'deki sorunlar Mersin'i çok önemli hale getirdi. Mersin'in konumu çok avantajlı. Tüm yollar Mersin'de buluşuyor. Mersin'i bir lojistik merkezi olarak hazırlamalıyız dedi. Ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden öğretim üyesi Profesör Doktor Sevgi Tüzünrat, son yıllarda Türkiye'de en temel gündemlerden biri hayat pahalılığıdır. Özellikle gıda fiyatlarındaki sürekli artış ekonomik ve toplumsal bir sorun haline gelmiştir. Gıda enflasyonunun arkasında yapısal ekonomik sorunlar vardır. Tarımsal üretimde yaşanan maliyet baskısı da doğrudan sofralara yansımaktadır diye konuştu. Mersin'de Vali Atilla Toros başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda orman yangınları ile mücadele konuları ele alındı. TOKİ iştiraki emlak yönetim tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 38 ilde 521 iş yeri müzayedesi düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde 16 iş yerini kapsayan satışlar 13-14 Mayıs 2026'da Ankara'da ve İstanbul'da yapılacak. Mersin'de düzenlenen aile konulu konferansta konuşan Mersin Aile Platformu Başkanı Sait Yılmaz, dijital kültür, bireyselleşme ve popüler kültürün aile yapısını tehdit ettiğini belirterek, toplumsal sorunların çözümünün güçlü aile yapısından geçtiğini söyledi. Mersin'de iki kardeşin zehirlenerek hayatını kaybetmesine ilişkin inceleme sürerken, uzmanlar tahıl ambarlarında yapılan ilaçlamaların ardından en az 3 gün içeri girilmemesi gerektiğini belirterek, ilaçlama yapılan alanlarla hava bağlantısı bulunan yerlerde kalınmasının ciddi zehirlenmelere yol açabileceğini vurguladı. Türk yaş meyve sebze sektörü Nisan ayında %40 büyüme kaydetti. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise gerçekleştirdiği %45 artış ve 143,7 milyon dolarlık dış satımla toplam yaş meyve sebze ihracatının %44'ünü tek başına kaydetti. Mersin'de polis ekiplerince şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1431 araç kontrol edilirken kurallara uymadığı belirlenen 137 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı. Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Mezunları Derneği Başkanı Erdem Daşçı, Mersin'in çok yönlü turizm potansiyeline dikkat çekerek doğru yatırımlar ve etkili tanıtımla Mersin, yalnızca Türkiye'nin değil Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olabilir dedi. Mersin'de yaklaşık 2 yıldır devam eden hızlı tren çalışmaları nedeniyle Karaca İlyaslı vatandaşların yaşadığı mağduriyet büyüyor. Bölgedeki alt ve üst geçit eksikliği nedeniyle özellikle öğrenciler okula ulaşmak için duvarları aşmak zorunda kalırken konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesindeki balıkçı barınağında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Ömer Hepler'e ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde beyaz üzüm hasadı sürerken siyah inci olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. Üzümler hem iç hem de dış pazara gönderilirken kalitesine göre fiyatının 250 TL civarında olduğu öğrenildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 17, en yüksek 24 derece olacak. Rüzgar güneyden 17 kilometre hızla esecek.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: bitti. Seviyorsan Domino's'a gel al.
1: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
2: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azer'in

0: sende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo Ülke.
10: Son 2 3

0: Günle Günle, Gül Güne Günle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

Yepyeni bir günden herkese merhabalar. Takvim 13 Mayıs 2026'yı göstermekte. Bu güzel çarşamba gününde birlikteliğimiz tam da zamanında başladı Gülgüne Gülle'de. Bugün de hoş geldiniz, niyetinizle geldiniz. En güzel şarkıları dinleyeceksiniz yine.

Bugün size yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatarak başlamak istiyorum programa. Bazı insanlar tarafından hoş karşılanmayan özelliklere sahip olmanızın sebebi belki de yüksek zekanız olabilir. Kim bilir? Zekanın insan yaşamında son derece önemli olduğu hemen hemen herkesin kabul ettiği bir gerçek, değil mi? Ama özellikle de yüksek zeka gözden kaçırılmaya oldukça müsait. Çünkü hani yalnızca tek bir zeka biçimi olmadığı gibi zekayı gölgeleyen pek çok unsur da var. İşte bu nedenle yüksek zekanın işareti olan pek çok şeyi görmezden gelebiliyoruz. Çünkü söz konusu zeka olduğu zaman pek çok insanın aklında canlanan işaretler gerçek yaşamdaki işaretlerden bir hayli farklı olabiliyor. İşte empati yeteneğinden tembelliğe yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşacağız.

Gül Güne Gül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini anlatacağım size demiştim. Yüksek empati yeteneğiyle başlamak isterim müsaadenizle. Şimdi yüksek empati yeteneği pek çok insan tarafından yüksek zeka ile ilişkilendirilmiyor ama gerçekte son derece bariz bir işaret. Çünkü bir insanın hani kendi duygularını yeteri kadar anlaması bazen oldukça zorken yüksek empati yetisi olan kişiler karşısındaki insanların duygularını da oldukça isabetli bir şekilde analiz edebiliyorlar, anlayabiliyorlar. Kısacası yalnızca yüksek zekalı insanların yüksek empati yetisine sahip olabileceğini söylemek pek de abartılı bir ifade olmayacaktır. Sonra insanların büyük çoğunluğu yalnız kalmayı tercih eden kişiler için pek çok yakıştırma yapabiliyor değil mi günümüzde? Ama zeki muhtemelen bu yakıştırmalardan bir tanesi değil. Buna karşı bilim yalnız insanlara daha dikkatli bir gözle bakmanız gerektiğini söylüyor. 2016 yılında yapılan bir araştırmadan bahsedeyim size. Buna göre sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih eden insanların etmeyenlere göre daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları bu tercihin geçmişten gelen evrimsel ihtiyaçlarla alakalı olabileceğini düşünüyor.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
4: İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcı demokrasi ilkesiyle kenti tüm bileşenlerle yönetmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kente Sözümüz Var sloganıyla düzenlenen kent katılımı buluşmaları kapsamında kadın dernekleri, kooperatifler ve ilgili kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür eden Başkan Seçer, bu buluşmaların kadınların değerlendirmelerini yakından takip etmek adına kıymetli bir çalışma olduğunu dile getirerek, bu toplantılar bugüne kadar bize çok yarar sağladı. Sizler sivil toplum örgütleri olarak aslında bize doğru yolu gösteren fahri danışmanlık yapıyorsunuz. Çünkü yaşamın içinde olan sizlersiniz. O açıdan çok önemsiyorum ve toplantılara mutlulukla geliyorum dedi. Toplantıda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik tüm hizmetler hakkında katılımcılara bilgi veren ve onlardan gelen soruları yanıtlayan Seçer, belediye başkanlarının hizmet yaptıkları şehirlere değer katması gerektiğinin altına çizerek, arkadaşlarımızla beraber bu konuda bir çığır açtığımızı söyleyebilirim. Mersin Büyükşehir Belediyesi sıradan bir belediye değil, sıra dışı bir belediyedir diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi'nde birçok sokakta asfalt çalışmalarını tamamladı. Bozulma tespit edilen toplam 2300 metre yola 6000 ton sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Büyükşehir yapılan çalışmayla yolun dayanıklılığını artırırken sürücüler için daha güvenli bir zemin oluşturdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 14 Mayıs Perşembe günü Silifke Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı ile üreticilere tarımsal destek gerçekleştirecek. Göksu Parkı'nda gerçekleşecek olan etkinlikte üreticilere sulama borusu, makine ekipman ve toz kükürt desteği sağlanırken Yeşilovacık içme suyu hattı 1. etabın açılışı da yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ata Eğitim Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Dar gelirli ailelerin 0-12 yaş aralığındaki çocuklarına yılda 3 kez giyim desteğinin sağlandığı Mersin Büyükşehir Belediyesi kıyafet evleri Kurban Bayramı öncesinde de çocukları sevindirmeye devam ediyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocukları her bayram öncesinde olduğu gibi bu bayram öncesinde de kıyafet evlerinden diledikleri kıyafetleri seçebilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Çölyak Farkındalık Günü kapsamında Darısekisi Örnek Köyü'nde çölyaklı bireyler ve ailelerini bir araya getiren anlamlı bir etkinlik düzenledi. Büyükşehir çölyak hastalığı raporu bulunan vatandaşlara her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Ustalara Saygı konseriyle popüler Türk müziğinin unutulmaz isimlerini andı. Konserde geçmişten günümüze iz bırakan usta müzisyenlerin yorumlarından dinlenen eserler Kent Orkestrası ile yeniden hayat buldu. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz. Geç kalmak da onlardan bir tanesi. Bir yerlere böyle sürekli geç kalan insanların hani sorumsuz olarak nitelendirilmesi son derece doğaldır ya. Ama geç kalmak da yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerinden bir tanesi diyor uzmanlar bize. Bu konu hakkındaki bazı bilimsel araştırmalar gece geç saatlere kadar uyanık kalan insanların yüksek zekaya sahip olma olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Karanlık bir mizah anlayışına sahip olmak da size bahsedeceklerim arasında. Kendinizi böyle pek çok insana ağır gelebilecek ve biraz da korkutucu şakalara gülerken buluyorsanız ve ne kadar da kötü bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız düşünmeyin. Çünkü kötü değil, zeki olabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda Viyana Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, karanlık mizah anlayışına sahip olan insanların hem sözel hem de sayısal olarak daha yüksek zekaya sahip olabileceğini ortaya koymuş.

çok akıllı bulur musunuz? IQ'nuzun çok yüksek olduğunu düşünür müsünüz? O zaman bugünkü program tam size göre. Yüksek zekanın görmezden gelinen işaretlerini konuşuyoruz Gülgüne Gül'le de. Yüksek analiz yeteneğinden de bir parça bahsedeyim size. Şimdi bir olay ya da bir durum karşısında bütün ihtimalleri hesaplıyorsanız, ortaya çıkabilecek olumsuz şeyleri etrafınızla paylaşıyorsanız ve bu nedenle felaket tellalı olarak isimlendiriliyorsanız, sizin için güzel haberlerim var. Muhtemelen oldukça zeki bir insan olabilirsiniz. Çünkü olaylar ve durumlar hakkında yüksek bir analiz yetisine sahip olmak pek çok farklı unsurun yanında yüksek bir zeka seviyesine de işaret ediyor. Merak da aslında yüksek zeka seviyesine sahip işaretlerden bir tanesi. Meraklı olmak pek çok insanın böyle yüksek zeka ile ilişkilendirmekte zorlandığı bir özellik gibi görünse de yüksek zekaya sahip olan insanların ortak özelliklerinden bir tanesi. Son olarak tembelliği de anlatayım size. Florida'da bir üniversitede çalışma yapılıyor. Tembelliğin yüksek zeka ile yakından ilgili olduğu ortaya koyulmuş. Araştırmaya göre yüksek zekaya sahip insanlar kendilerini eğlendirme konusunda diğer insanlara göre çok daha başarılılar. İşte bu nedenle de diğer insanlar kadar aktivite yapmaya ihtiyaç duymuyorlar. Biraz da size ailedeki en büyük çocuk olmanın getirdiği zorluklardan bahsedeyim istiyorum. Hem de bilime dayandırarak sonuçları. Ama şarkıların sonrasında.

Bir ailedeki büyük kardeş olmanın doğuştan getirdiği bazı zorluklar yok mu sizce de? Elbette hani bir kardeş olduğu için memnun olmayan bazı insanlar olabilir ama kardeşlik bağı gerçekten insan yaşamındaki en önemli, kuvvetli ve değerli bağlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mıyım? Dünya üzerindeki bütün kardeşlik ilişkilerinin kendine özgü bazı dinamikleri olduğunu da kabul etmek gerekiyor ama dünyanın neresinde olursa olsun büyük çocuk olmak bazı ortak sorunları beraberinde getirebiliyor. Mesela hemen hemen bütün ailelerdeki en büyük çocukların genellikle sorumluluk sahibi veya koruyucu olduğu söylenir. Çünkü küçük kardeşleriyle ilgilenmek ve ebeveynlerine yardımcı olmak gibi sorumlulukları üstlenmek zorundadır o çocuklar. Hem de bazı durumlarda çok küçük yaşlardan itibaren. Yani aslında bir anlamda dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşlerin sanki doğuştan sahip olduğu bazı özellikler var ama bu özelliklerin pek çoğu ilerleyen dönemlerde büyük kardeşler için ciddi travmalara neden olabiliyor. Bu nedenle herhangi bir aile içerisindeki büyük kardeş olmanın hiç de kolay bir şey olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Peki büyük kardeşler terapi koltuğuna en çok hangi sorunları taşıyor dersiniz? Bunun detaylarından da bahsedeceğim size az sonra.

0: Gülgüne gül, gülgüne gül.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 milyar lira işlem hacmine ulaşan bir suç şebekesinin deşifre edildiğini ve 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığını bildirdi. Nefes merkezi açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devletimiz dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında, engellilere yönelik her hizmetimizi de iyileştirerek devam etmeyi sürdüreceğiz dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebine yanıt vermek için yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 18.644 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Vedat Gündoğan, telif hakları ve meslek birliklerinin geleceğine yönelik temaslarını sürdürüyor. MESAM ve MÜYAP'la gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu kez Eskişehir'de önemli bir toplantıya katılan Gündoğan, sektörün ortak sorunları ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Eskişehir'de düzenlenen görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Genel Müdür Yardımcısı Talha Feyyaz Paksoy, İcracı Sanatçılar ve Müzisyenler Meslek Birliği Genel Başkanı Mustafa Demir'le Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Yaşar katıldı. Toplantıda özellikle telif hakları alanındaki güncel çalışmalar, meslek birliklerinin yapısı ve yayıncılık sektörünün beklentileri ele alındı. Vedat Gündoğan, sektör paydaşları arasında sürdürülebilir işbirliğinin önemine dikkat çekerken, yayıncılarla hak sahipleri arasında ortak zeminin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Gündoğan, meslek birlikleriyle yürütülen temasların sektör adına önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, ev sahipleri dolayısıyla Mustafa Demir ve TSMB yönetimine teşekkür etti. Fransa'nın Bordeaux kentinde bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi karantinaya alındı. Spor. Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde ziyaret etti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Trend Yol Süper Lig'de 2026-2027 sezon planlamasını açıkladı. Buna göre sezon 14 Ağustos 2026'da başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu saha olayları nedeniyle Beşiktaş ve TÜMOSAN Konya Spor kulüplerine para cezası verdi. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Tekvando Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. K44 kategorisinde 63 kiloda mücadele eden Mahmut Bostaki altın, 52 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş, 57 kiloda Gamze Özcan altın ve aynı kiloda mücadele eden Tuana Çelik ise bronz madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6883 lira 44 kuruş, Amerikan doları 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 34 kuruş, sterlin 61 lira 51 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar 63 sent, bir bitcoin 80.623 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.779 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, Akdeniz'in doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmamlı. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan Goru'a ulaşacak.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Buysa en büyük kardeşlerin aslında çocukluk dönemlerinde katı kurallarla, aşırı beklentilerle ve tutarsız çocuk yetiştirme yöntemleriyle maalesef karşılaşmalarına sebebiyet verebiliyor. Uzmanlara göre bütün bunlar büyük kardeşlerin mükemmeliyetçi insanlar olmalarına neden oluyor. Büyük çocukların pek çoğu kendini yetersiz de hissediyor diyor bilim bize. Uzmanlara göre büyük kardeşler yetiştirilme tarzları, yüksek beklentiler ve küçük yaştan itibaren omuzlarına yüklenen sorumluluklar nedeniyle kendilerine karşı normalden çok daha fazla eleştirel oluyorlar. Her zaman daha fazlası için çabalaması gerektiğini düşünüyorlar. İşte bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki büyük kardeşler yetersizlik hissiyle mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Daha ileri vakalarda da kişiler başarılarını veya güzel şeyleri hak etmediklerini düşünebiliyor. Yeteneklerinden ve becerilerinden şüphe duymaya ve sonunda kendilerini kötü hissetmeye başlayabiliyor. Bu durumun psikolojide bir ismi bile var. Gerçi hani çok teorik konuşmak istemiyorum. Sonuçta psikoloji benim alanım değil. Onu bilen anlatsın istiyorum. Hadi bakalım, benim alanım iki güzel şarkı dinletmek size. Sonrasında da birlikteyiz. Konuşmaya da devam.

en büyük çocuk olmanın getirdiği zorlukları konuşuyoruz. Şimdi aslında küçük yaşlardan itibaren ebeveynlik vazifesi üstlenmek zorunda kalıyor genelde, biliyorsunuz, büyük çocuklar. Yani küçük yaşlardan itibaren normalde yetişkinlerin üstlenmesi gereken sorumlulukları bazen üstlenebiliyorlar. İşte küçük kardeşlerine göz kulak olmak, onlara yemek yedirmek, takip etmek, izlemek. Bütün bunların yanında farklı sorumluluk alanlarında ebeveynlerine yardımcı olmak durumunda kalan pek çok büyük kardeş de var. Kısacası aslında pek çok ailenin en büyük çocuğu daha çocukluk döneminde bir ebeveyne dönüşüyor. Uzmanlara göre çocukluk döneminde böylesine önemli sorumlulukları üstlenmek durumunda kalan pek çok insan yetişkinlik döneminde sürekli sevdiklerine bakıcılık yapma ihtiyacı hissediyor. Buna bağlı olarak da endişe ve kaygı sorunlarıyla mücadele ediyorlar ne yazık ki. Bu arada öfke ve kıskançlık gibi problemler de büyük kardeşlerin mücadele etmek zorunda kaldığı yaygın sorunlardan bir tanesi. Uzmanlara göre büyük kardeşler çok erken yaşlardan itibaren kendilerini küçük kardeşlerinin önünü açmak zorundaymış gibi hissediyorlar. Buna bağlı olarak da yaşamdaki temel görevinin küçük kardeşinin hayatını kolaylaştırmak olduğunu düşünen pek çok insan oluyor. İşte bu his ilerleyen dönemlerde küçük kardeşe yönelik kıskançlığa veya öfkeye de dönüşebiliyor. Bazı uzmanlar bu öfke veya kıskançlık hissini büyük kardeşlerin yaşamlarının tamamına sirayet edebileceği kanaatinde. Bir de büyük kardeşler yardım istemekte zorlanabiliyor diyor bize uzmanlar. Çünkü büyük kardeşlerin pek çoğu yetiştirilme tarzına bağlı olarak diğer insanlara güvenemeyeceğini veya yaşamdaki bütün zorlukların üstesinden tek başlarına gelmesi gerektiğini düşünüyorlar. Uzmanlara göre bu durum ailedeki büyük çocuğun yaşamındaki tüm ilişkilerini olumsuz anlamda etkiliyor. Yaşamlarının her dönemini ciddi anlamda zorlaştırıyor. Eğer çocuğunuzda bu tip davranışlar gözlemliyorsanız ebeveyn olarak sizin birazcık dikkatli olmanız gerekiyor. Bunu ben değil, bilim insanları söylüyorlar. İki güzel şarkıyla birlikteyiz. Onun sonrasında da size yine anlatacaklarım var.

böyle çok sayıda arkadaş sahibi olmak ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor olabilir mi? Uzmanlar diyorlar ki çok sayıda arkadaşınız varsa kendinizi yalnız hissetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Nasıl yani mi dediniz? Evet arkadaşlık, insan yaşamındaki en önemli kavramlardan bir tanesi bana soracak olursanız. Gerçek arkadaşlar yaşamı güzelleştiriyorlar değil mi? Ama tabii ki arkadaşlık ilişkilerimiz kadar arkadaş sayımızın da ruh sağlığını etkileyebileceğini söylüyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşa sahip olmanın ruh sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade ediyorlar. Detaylardan bahsedeceğim size az sonra. Gel yap.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Sa Otel'de gerçekleşecek Odak

0: seviyorsan Domino's'a gel al.
1: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
2: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azeri'nin

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
1: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
10: Radyo Ülke.

Arkadaşlık yaşamımızdaki en önemli kavramlar arasında yer alıyor. Hani çoğu zaman hayatın zorluklarını arkadaşlarımızla birlikte göğüslüyoruz ama arkadaşlık bazı durumlarda tehlikeli bir hal alabilir diyor uzmanlar. Çok sayıda arkadaşınız varsa bu ruh sağlığınızı olumsuz olarak etkileyebiliyormuş. Şimdi ilk etapta fazla sayıda arkadaşa sahip olmanın zararsız hatta faydalı bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama durum pek de öyle değil galiba. Peki ama neden derseniz bu sorunun aslında birden fazla yanıtı var. Uzmanlara göre çok sayıda arkadaşı olan insanların ruh sağlığının olumsuz etkilenmesine sebep olabilecek 4 tane faktör var. Birincisi, çok sayıda arkadaşa sahip olmak kendinize ayırdığınız zamanın azalmasına sebep oluyor. Gerçekten de hani çok sayıda arkadaşınız varsa onların her biriyle görüşebilmek için, vakit geçirebilmek için yoğun bir mesai harcamanız gerekiyor. Bu da doğal olarak sizin kendinize ayırmanız gereken zamandan feragat etmeniz anlamına geliyor. Oysa uzmanlara göre arkadaşlardan ayrı bir yaşam sürmek kişisel gelişimin önemli bir parçası. Yine çok fazla arkadaş, çok fazla beklenti demek biliyorsunuz. Beklentiler de yaşamdaki en temel stres kaynaklarından bir tanesi ne yazık ki. Arkadaşlık ilişkileri bazı görev ve sorumlulukları barındırıyor içinde. Arkadaş sayınızın çok fazla olması da hem yerine getirmeniz gereken görevlerin hem de beklentilerinizin sayısını arttırıyor. Bunun sonucunda da stres, kaygı, gündelik yaşamınızın sıradan birer unsuru haline geliyor. Bu da tabii ki sağlığınız açısından son derece riskli. Dahası da var ama az sonra birlikte

Uzmanlar diyorlar ki arkadaş sayınızın fazla olması kendinizi yalnız hissetmenize sebep olabilir. Evet, kulağa garip gelse de normalden çok daha fazla arkadaşı olan insanların kalabalıklar içerisinde derin bir yalnızlık yaşayabileceği ifade ediliyor. Çünkü çok sayıda arkadaş muhtemelen çok sayıda tanıdık anlamına geliyor. Buysa arkadaşlık ilişkilerinizin çoğu zaman yüzeysel olmasına ve kendinizi yalnız hissetmenize neden olabilir. Yine kalabalık bir arkadaş grubunuz varsa sahte arkadaşlarla da karşılaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz günümüzde. Çok sayıda arkadaşın olması aslında çok sayıda gerçek arkadaşınız olduğu anlamı taşımıyor. Yani aslında bu kalabalık grup içerisinde yüzünüze gülen fakat sizi kıskanan veya kötülüğünüzü isteyen arkadaşlarınız da olabiliyor bilime göre. Elbette böyle bir arkadaş grubu ruh sağlığınız üzerinde büyük bir tahribat da yaratacaktır. Yani aslında arkadaş sayınız arttıkça kötü arkadaşlara denk gelme ihtimaliniz de artıyor. Ruh sağlığınızı korumak ve gerçek arkadaşlarla dolu bir yaşam sürmek istiyorsanız, böyle iyi anlaştığınız herkesle arkadaş olmak gibi bir zorunluluğunuz olmadığını unutmayın lütfen. Hayat bu zorunlulukları düşünecek kadar uzun bir şey değil çünkü.

güzel şarkılar, bilim derken zamanın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte birlikteyiz ama. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Harika şarkılar dinlemeye devam etmek istiyorsanız bizden ayrılmayın.

0: Gülgün'le Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar, hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar, bin pişmanlar.
2: Haydi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
2: Reklam. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11.18'de sizlerleyiz.
1: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tuğtak. Bugün Bektaş adı Güzel'le birlikte yine Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
1: Uzun saat, böyle. Saattir olsun tıraş dolmuşsun.
7: Üstü açık Amerikan kestiriyoruz biz, biliyorsun.
1: Yanları biraz uzun bırakmışsın ama.
7: Çok uzun bıraktım. İşte var ya, yaşlanınca böyle. İşte böyle kendi kendimize.
1: O değil de seninle dalga geçenin durumu daha da vahim.
7: Nasıl? Yok, sen iyisin. Senin gene... yanlar sağlam. Ama cevher olan yerde derler, biliyorsun.
1: Tabii ki ot bitmez.
7: Ot bitmez derler.
1: Tabii ki, evet.
7: Bugün 749 yıl önce Türkçe resmi dil olarak ilan edilmiş.
1: Vay, anlamlı yani, bir gün.
7: Bugün benim için önemli bir gün.
1: Evet, güzel.
7: Ve şöyle bir incelediğimizde de Türkçe en çok konuşulan diller arasında 6. sırada yer alıyormuş.
1: Çok iyi. Ama coğrafyaya çok hem yaygın.
7: Tabii.
1: Ve birçok ülkede de kullanılıyor, o yüzden.
7: Dün Anamur Belediyesi'ne sayfasına özellikle açıp da bakmadım ama önüme bir paylaşım geldi. Hı. Anamur Meydanı'nda belediye başkanları ve ilgili yetkili kişiler bu 749. yıl Türkçenin resmi dil ilan edilmesiyle alakalı bir etkinlik düzenlediler. Bu beni son derece memnun etti. Tüm mahalli idareler yöneticilerinin hassasiyetlerini yerelde de merkez ilçelerde de beklerdim, doğruyu söylemek gerekirse. Yapılıyorsa da yapanlara selam olsun. Çünkü Anamur Belediyesi yayından çıktıktan sonra resmi hesabından bakarsan çok güzel bir etkinlik yapmamışlar. Bir kortej düzenlemişler.
1: Tamam, bunu yapıyorlarsa da mesela diyorsun yani, belki biz fark etmemişizdir ama en azından bunu insanlara fark ettirin.
7: Çok güzel bir parmak bastım bir
1: konuya. Konserleri, festivalleri, maratonları çok güzel sunuyorsunuz.
7: Yani sana göre çok güzel sunuyorlar. Ben çok güzel sunulduğunu taraftar
1: sence
7: değilim.
1: Ben
7: evet,
1: o yani, anlamda mı söyledim?
7: Biliyorum. Şöyle, memlekette etkinlik oluyor. Büyükşehir bazlı etkinlikler ya da Kültür Bakanlığı etkinlikleri. Aklına gelebilecek kim yapıyorsa etkinlikleri. Bu etkinliklerde sahaya bakıyorum, uygulamaya bakıyorum. Bir kültür festivali düzenleniyor, daha doğrusu devam ediyor. Hı hı. Sosyal medyada şöyle bir şalkantı var. Kültür Bakanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin olduğu, diğer Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer siyasi partilerin temsilcilerinin, milletvekillerinin katılım sağlayamadığı, davet edilmediği ile alakalı bir serzenişte bulunuyor muhalefet. Şimdi ben bu serzenişlerini haklı buluyorum. Hı hı. Burada bir kültür yolu festivali dediğiniz, adına Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu böyle bir festival olduğunda, siyasi görüşüne bakılmaksızın Mersin aidiyeti olan, Mersin'le seçilmiş, aklınıza gelebilecek bürokrasi de dahil olmak üzere tüm kurumların istişare halinde çalışması ve kentin bu konuyla alakalı çok ciddi bir ivme kazanması ve gelecekte yapılmasıyla alakalı çok koordineli bir kente bir katma değer katılmasıyla alakalı önemli bir organizasyon olarak görüyorum. Fakat
1: davet edilmemelerini eleştiriyorsun.
7: Kesinlikle eleştiriyorum.
1: Burada bir virgül koy, sana bir soru sorayım.
7: Buyurun.
1: Sen Mersin'in milletvekilisin ya, evet, da Mersin'de belediye başkanısın. Bak, önünde önemli bir sıfat var. Mersin'in, evet, milletvekili, Mersin'in belediye başkanı.
7: Evet.
1: O alana gitsen, Mersin'in belediye başkanı ya da Mersin'in milletvekili, partiden bahsetmiyorum bak.
7: Evet.
1: O alana gitsen seni içeri almayacaklar mı?
7: Alacaklar. O işler öyle olmaz.
1: Neden öyle olmaz?
7: Anlatayım. Şimdi bir devlet...
1: Yani davet beklemek zorunda mısın?
7: Evet, bu devlet beklemek zorundasın.
1: Peki, hatırlar mısın? Geçen yıllarda da Cumhurbaşkanı'nın il ziyaretlerinde belediye başkanları karşılayacak mı, karşılamayacak mı tartışmaları çok yaşandı ya.
7: Evet.
1: Bu da ona benzer bir şey. Yani kent protokolüne gelen şehir dışından bir bakan ya da başka bir şey. Sonuçta bu protokol içerisinde sen de yer alıyorsan oradaki yerini bence alabilirdin diyorum.
7: Saygı duyuyorum düşüncene ama katılmıyorum. Bu işler öyle olmaz. Cumhur İttifakı'nın yakınlığıyla bilinen bir yorumcu, yazan, çizen, konuşan bir kişi olarak söylüyorum bunu. Bunu da araya da sıkıştırayım. Araya da sıkıştırayım onu. Bu işler öyle olmaz. Bir devlet terbiyesi vardır, bir devlet ahlakı vardır.
1: Peki sen de bu arada şehir dışındasın. Aynı gün memleketin Sardalya cenneti ama sen Balıkesir'de balık festivaline katılıyorsun.
7: Yanlışlıklar silsilesi bunlar. Bunları da tartışmamız lazım.
1: Bir balık festivali yapmıyorsun memlekette.
7: Yanlışlıklar siz belediye büyükşehirden mi bahsediyorsun? Ben onu kaçırmışım. Evet. Şimdi Belediyeler Birliği Başkanı olunca biraz onu savunur gibi bir avukatlık yapar gibi bir ortam döndü bana. Yani öyle hissettim kendimi, sen demedin de benim öyle bir hissiyatım oldu. Şöyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sonuçta Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olduğundan sonra Sayın Seçer geçtiğimiz haftaya kadar vekaleten bakıyordu. Sayın Zeydan Karalar'ın koltuğundan mıydı o?
1: Evet, evet.
7: Vekaleten Sayın Zeydan Karalar'ın cezaeviyle alakalı bir yaşadığı hadiseden dolayı vekaleten.
1: O koltuğu beğenmişlemiş olmalı ki tekrar aday oldu.
7: Evet, doğrudur. Şimdi yerel gündemdeyiz. Radyo Ülke 106.5'te Mersin'i konuşuyoruz. Ülke siyasetinin geniş perspektiften baktığımız zaman bu kısıtlı zamanda zamanımızı da iyi kullanmak anlamında genel siyasete, geneldeki yerel siyasete bakacak olursak.
1: Ama işte bak ne oluyor Bektaş, biliyor musun? Şu an bizim yerelde olmamız gerekirken biz artık ülke siyasetini konuşmaya başladık.
7: Şöyle,
1: sebebi şu, senin kent yöneticilerin artık ülke siyaseti yapıyor.
7: Bu beni son derece rahatsız eden bir durum. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Seçer'in birinci dönemiyle alakalı çok daha kente hakim ve daha çok memleketle ilgilendiği ile alakalı durum vardı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gün geçmiyor ki bir olay patlak vermesin. Görüyorsunuz en son etkin pişmanlık yasasından yararlanan otel odalarında basılan memleketi yönetmesi gerekirken çok farklı işlerle uğraşan belediye başkanı, hakeza Antalya'daki Sayın Böcek ailesinin genel merkezle alakalı etkin pişmanlık yasasıyla anlatmış olduğu genel başkanın da ve yardımcılarının da ve grup başkan vekillerinin de isminin zikredildiği bir ortamda mahalli idarelerle alakalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Mersin'in yansımasına baktığımızda Mersin yansımasında sevgili Tultak, gördüğün gibi Yenişehir Belediyesi'nde bir operasyon var ve şu anda tutukluluklar var. Büyükşehir Belediyesi'ne geçtiğimiz aylarda özel kalem ve onlarla alakalı bir yapılan bir uygulamayla alakalı tutuklamalar var. Şu anda gözaltı süreçleri bitti, tutuklamalar var. Mahkemelerini bekleyen insanlar var, şirketler var, yani çalışanlar var. Dolayısıyla gelecekte ve ufukta Toroslar Belediyesi ile Mezitli Belediyesi ile alakalı iddia odur ki böylesi bir operasyonu bekleyen, yazan, çizen gazeteci, televizyoncu, radyocu, yorumcu arkadaşlarımız var. Mersin kamuoyu bunları konuşuyor. Dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Sayın Seçer'in ben bilmiyordum gözden kaçmış Balıkesir'de Sardalya Festivali'nde olması.
1: Balık Festivali.
7: Balık, özür diliyorum. Toroslar Belediyesi ile Mezitli Belediyesi ile alakalı iddia odur ki böylesi bir operasyonu bekleyen, yazan, çizen gazeteci, televizyoncu, radyocu, yorumcu arkadaşlarımız var. Mersin kamuoyu bunları konuşuyor. Dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilen Sayın Seçer'in

0: Önceliğimiz Mersin olmalı anlamında
1: Mersin,
0: söylüyorum.
1: Mersin olmalı. Kültür Yolu Festivali'nde söylemiş olduğun şeye yarım kaldı, ben tamamlayamadım. Şöyle ilave yapmak istiyorum sevgili abim, üstadım. Şöyle nezaket denilen bir durum vardır.
0: Ya biz isterdik ki 13 milletvekili yan yana gelsin.
1: Bu kadar. Beni öyle isterdim.
0: Normal şartlarda da bunlar yan yana gelmiyor. Ama çok
1: gelmediği için Mersin
0: şey
1: kaybediyor.
0: Ben sana. Bunlar bazen düğünde yan yana gelebiliyorlar. Ne enteresan. Yani, ticaretten yan yana gelebiliyorlar. Vekillik anlamında söylemiyorum. Farklı partiler anlamında söylüyorum.
1: Yani tamamen kapital mi diyorsun yani? Tamamen kapital.
0: Gelebiliyor diyorsun. Yani. İnsanlar siyasi görüşlerine bakmaksızın beraber iş yapabiliyorlar. Beraber düğüne, cenazeye katılabiliyorlar. Bunlar yapılabiliyor.
1: Yani işte tüm bunlar olurken peyzajla alakalı, temizlikle alakalı,
0: sinekle alakalı. Kene ya, Mersin'de sen kene görür müydün?
1: Ya Mersin'in kenesi.
0: Parklarda kene
1: Mersin'in
0: var.
1: Mersin'in kenesi bizim Tokat'ın, Çorum'un o bölgenin kenesinde, Sivas'ın. Kendisi gibi Kırım Kongo kanamalı değildir. Korkma.
0: Korkmak için
1: ama,
0: demiyorum. Bekle.
1: Ama yani ben gerçekten Mersin'i kere görmezdim.
0: Hani kırsalda görürsün, tamam mı? Toroslara çıksan evet olabilir. Ama şu an kent merkezinde, parklarda, bahçelerde var.
1: Anamur'dan Yenice'ye kadar sinekle mücadeleyle alakalı problemler var. Şimdi.
0: Ya bizim bunları konuşmamız lazım.
1: Şimdi bizim.
0: Var elimde bak, malzemeler var.
1: İlaçlama şirketiyle alakalı her dönemin ilaçlamacısı abimiz. Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı'nın Sayın Kocamaz'ın seçildiği dönemde bazı arkadaşlarımız ilaç ihalesi yapıyordu. Ben bunu eleştiren yazılar yazdım. İyi hatırla. Rakamın çok ciddi bir boyutta olduğunu, verilen hizmetin bu hak edişle olmadığını, emsal gösterilen farklı belediyelerde aynı yüz ölçümüyle ve aynı miktardaki ilacın ve hizmetin verilmesi. Zaten hizmeti belediyenin kendi personeli veriyor kardeşim.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla sen ilgili firmadan ne alıyorsun?
0: İlaç alıyorsun.
1: İlacın ihale şartnamesine falan göz gezdirdiğimizde bir yere getireceğim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne getireceğim. Çok daha diğer illere de çalışmıştık. İyi hatırlı oradan veterinerlerimiz var. Bundan 10 sene önceki kayıtlar her zaman duruyor bizde. O kayıtlara göre çıkan rakamlar gerçekten çok ciddi rakamlardı ve bunlarla alakalı yazılar yazdım ben ve kendime yakın gördüğüm siyasetçilerden birkaçından telefon aldım. Ya bu işleri sen neden yazıp çiziyorsun? Sen bilmiyorsun, bu sadece dünyanın en iyi markası, bu ilacı sıktıktan sonra Mersin'de bir tane ilaç kalmayacak diyordu.
0: Sinek kalmayacak diyordu.
1: Ben o insanlara şunu söylüyorum: bugünkü zihniyetin yansıması parti fark etmeksizin
0: parti değişiyor, kişiler değişiyor.
1: Söylemler aynı. Dolayısıyla burada bir Mersin'de sinekle alakalı ciddi bir mücadele olunması gerekiyor. Anamur'dan Yenice'ye kadar her gün daha tam manasıyla bir yaza da girmedik. Yani bak, birazdan yarın 2-3 gün yağışlar gözüküyor. Yani geçtiğimiz seneyi hatırla, Haziran'da ilkbahar gibi havalar yaşadık biz. Mersin'e alışkın değiliz, doğru mu?
0: Tabii bu sene biraz farklı bir hava.
1: Dolayısıyla bizim Mersin'in yerel yöneticilerin çok daha farklı bir haleti ruhaniye dönmesinin zamanı geldiğini düşünüyorum. Özellikle Büyükşehir Endeksinde Türkiye Belediyeler Birliği ve ülkenin genel siyasetine, bakış açısına dönmesiyle Sayın Seçer'in Mersin birçok yerinde sıkıntılar başladı. Bununla alakalı bu problemleri çözecek mekanizma da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bakın, bugün Belediyeler Birliği Başkanı olmasından dolayı farklı illerde farklı belediyelerin yapmış olduğu etkinliklere gitmesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü seçilmiş olduğu yerin gerekçelerini yapıyor. Ama nedir?
0: Aday olmayabilirdi. Zeydan Karalar, sen burada başkandın, sonra işte bazı hadiseler oldu, ben senin yerine baktım ve tekrar sen aday olabilirsin diyebilirdi.
1: Ama Zeydan
0: ya da başka biri.
1: Zeydan döndü mü?
0: Döndü tabii ki, yani şu an bir hüküm giymediğine göre.
1: Döndüyse yani bu tekrardan,
0: bir hüküm giymediğine göre
1: tekrardan seçilebilirliğiyle alakalı bir sorun var mıydı?
0: Tutuklu başka, hükümlü başka bir şey. Tutuklanabilir. Anladım. Ama hüküm giymedi, onu
1: gençte
0: söylüyorum.
1: Gençte o mevzuatını bilmiyorum. Bilen varsa,
0: ya da başka bir aday olabilir.
1: Adalet ve Kalkınma Partisi cephesinden Fırat Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmuştu. Ciddi bir fark yaptı Sayın Seçer.
0: Doğrudur.
1: Bununla alakalı Türkiye ölçeğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının bir AK Parti'ye katıldığını görüyoruz. Ya da yapılan

0: masumiyet karinesi var. Daha mahkemeler sonuçlanmadığı için kelimelerimi, cümlelerimi düzgün kullanmak zorundayım. Ve Beyazı Belediye Başkanları etkin pişmanlık yasasından yaralanarak genel merkezle alakalı para transferleriyle, usulsüz, altını çiziyorum, para transferleriyle alakalı beyanatlarda bulunuyorlar. Bunlarla alakalı sorunlar dile getiriliyor. İlgili muhatap kişiler ben bu kişileri tanımıyorum diyor. Ama bize gelen görüntülerle cezaevlerinde gidip onunla beraber görüştüğüyle alakalı belgeler, dokümantasyonlar geliyor.
1: Ülke siyasetinden Mersin'e
0: geleceğim. Mersin'le alakalı da Büyükşehir Endeksinde böyle şeyler yazılıyor, çiziliyor. Toloslarla ve Büyük Mecidli ile alakalı çok ciddi problemlerin olduğu ile alakalı kulağımıza durumlar geliyor. Yenişehir'de halen tutukluluklar var. Mahalli idarelerle alakalı her hafta aynı şeyleri söylüyorum sevgili Tultak. Belediyelerin çalışma prensiplerinin, belediyelerin çok ciddi manada harcamalarıyla alakalı çok usulsüzlükler var. Personel girdi çıktılarıyla çok ciddi usulsüzlükler var. Bu hangi siyasi parti olursa olsun birçok şu anda yargılanan belediye başkanı var. AK Parti'de de var, CHP'de de var, MHP'de de var, birçok siyasi demde de var. Birçok siyasi partinin den yargılanan belediye başkanları var ve yönetimleri var. Mahalli idarelerle alakalı çok ciddi bir yasaya ihtiyacımız var. Yani bu yasadaki boşlukları çok iyi kullanan, art niyetli kullanabilecek bazı kimselerin olduğunu görüyoruz. Bakın bugün Mersin'de bir belediye başkanı belediye başkanlığı yaptığı dönemde 5 sene boyunca hiç maaşını harcamadan biriktireceği, yemeyeceği, içmeyeceği parayı 6-7 aylık, 1 yıllık seçim çalışmasında harcıyor. Yani burada şu anlama çıkıyor. Kitabın ortasından konuşalım. Evelemeye, gevelemeye gerek yok. Şunu mu söylüyor? Vatandaş şunu anlıyor. Millet şunu anlıyor. Bu kadar harburu parvan savuracak seçim çalışmasında bu kadar paralar harcanıyorsa bu kişi belediye başkanı olduğu zaman kamu kaynaklarını kendi şahsına ve çevresindekilerle beraber usulsüz kullanaraktan bu harcadığı parayı buradan çıkaracak diye bir algı var memlekette. Kendimizi kandırmayalım. Bakın bugün belediye başkanı 5 senede 100-200 lira maaş alsa, hiç yemese içmese 6 aylık harcadığı parayı çıkartamıyorsun.
1: Mümkün değil tabii ki.
0: Yani dolayısıyla burada bir tezatlık var. Yani paranın kontrolüyle alakalı mali hizmetlerle ve bütçeyle alakalı çok ciddi sorunlar var. Mersin ölçeğinde de sorunlar olabileceğini düşünüyorum ben. Bakın bugün Mezitli'de bunlar yazılıp çiziliyor. Daha halen ortada bir yargılama, bir gözaltı daha yok Mezitli için. Hakeza Toroslar'da alımlarla alakalı piyasa değerleriyle.
1: Şunu söyleyebilir miyiz?
0: Efendim?
1: Bu dönem Yenişehir, Toroslar, işte Mezitli, Akdeniz'e de dahil edeyim, bence en kötü dönemlerini yaşıyor.
0: Sonuna kadar katılıyorum.
1: En çok tartışıldığı dönemler
0: ve
1: merkez bu kadar, 4 ilçe.
0: Bu kadar maddi anlamdaki mevzuların konuşulduğu bir ortamda haliyle bir sahada da bir çalışmanın olması lazım. Bir para döngüsünün olmasıyla alakalı da meseleleri de konuşmamız lazım. Çok acı bir durumdur ki birçok ilçede rutin belediyecilik faaliyeti var. Nedir bunlar? Personelin giderleri, rutin çöp toplama, yıkama, badana, boya. Yani rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında dışarıya çıkarılmadığını, ekstradan bir çok ciddi bir durum. Ha, belediye başkanlarını biz buraya konuk alalım. Abi şurada ağzım açık dinlerim vay be diye neler yapmışlar da.
1: Birinci yılında en başarılı belediye başkanı ödül alanlar var ya, daha birinci yılında, bismillah ya.
0: Şimdi gene
1: o yüzden anlatırlar yani, evet.
0: Bunu bizi dinleyenler Radyo Ülkü 106.5 frekanslarında aynısını AK Parti için de MHP için de söylüyorum ve CHP için de söylüyorum. Yayına gelmeden önce güldüm biraz. İsim vermeyeceğim ama bilenler bilecek, sen de biliyorsun. Çok başarılı bir belediye başkanı seçilmiş Mersin'in batısında.
1: Allah Allah. Anketlerle mi belirlenmiş?
0: Bilmiyorum abi. Şimdi bir dönem plaket dolandırıcılar vardı biliyorsun.
1: Bahar ayında, yani bu aylarda başlar.
0: Bu aylarda başlar. Al karayı bul parayı, al karayı bul parayı.
1: Etkinliklerde plaket dağıtılır.
0: Plaket dağıtılır. Plaket dağıtılmadan önce...
1: Bir de şarkıcı getirilir. Ünlü bir sunucu getirilir.
0: Sezon kapatılır o plaketle. Bütün masraflar çıkartılır. Yapılır yani, bunlar komik şeyler. Artık milletin bunlar. Beni heyecanlandırmıyor. Dolayısıyla sizin kendi içinizde ruhsal tatmin olarak yapmış olduğunuz yılın belediye başkanı, yılın şuyu, yılın buyu, biz sahadaki icraatına bakıyoruz. Biz konuşan radyocular olarak, televizyoncular olarak, gazeteciler olarak, yorumcular olarak, adına ne diyorsanız, konuşan insanlar olarak biz sahadaki karşılığına bakıyoruz. Yapmış olduğun, seçim öncesinde vermiş olduğun projenin yeterliliğine bakıyoruz. Ne yaptın, ne ettin? Elimizde after before diyorlar ya. Yani öncesi önce, neydi, sonrası neydi? Abi öncesi de aynı, sonrası da aynı. Hatta yerinde sayan belediyeler var. Dolayısıyla Mersin olalı bu kadar rutin belediyecilik hizmetlerinin dahi zor yapıldığı bir ortamdan geçtiğini hatırlamıyorum. Ben bu Södük'te çok belediye başkanı ağırladım. Çok belediye başkanı uğurladık. Çok projeler vardı. Kitapçıklarla sayfa kitapçıklarla gelen vardı. Kimisi kazandı, kitapçığın hiçbirini hayata geçirmedi. Kimi kazanamadı. Zaten kazanamadım, nasıl yapayım dedi. İşin içinden çıktı. Fakat sevgili Tultak, her hafta aynı şeyi söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Yine söyleyeceğim. Ya. Bakın, mahalli idarelerle, yerel yönetimler seçimleriyle alakalı ve genelgelerle alakalı, mevzuatla alakalı belediyeciliğe A'dan Z'ye bir bağırsak temizliği lazım. O kadar çok
1: bunu yapman o kadar güç ki.
0: Ama imkansız değil sevgili Tultak. Bakın gerçekten tüm bunlara rağmen yine böylesi bir şeyi yaptıktan sonra, tüm bunlara rağmen halen usulsüzlükler, sıkıntılar, problemler olacak mı? İnsanın olduğu yerde olacak. İnsanın olduğu yerde olacak.
1: Yorumları okuyalım. Peki. Adnan Zorlu Kızıltan iyi yayınlar demiş. Ciğer partisi mi var?
0: Abi bizim geleneksel ayda iki defa ciğer partimiz var.
1: Evet. Diğer yorumları da okuyayım. Sonra cevap hakkını kullanabilirsin.
0: Haftaya diyor.
1: Kurtuluş Kaya, o da iyi yayınlar demiş. O da sivrisinek sorununa dikkat çekmiş.
0: Doğru söylemiş.
1: Doğru, evet tabii ki. Nebahat Hanım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Selçuk Cancan, Mersin'in en kaliteli yerel radyosu. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sizlere de hayırlı işler dileyelim. Cevap hakkı.
0: Orada iki yorum daha var. Üç yorum var. Kim? Nebahat Tultak.
1: Okudum, duymadın.
0: Özür dilerim. Kadir Duman.
1: Kadir Duman bende yok. Yani düşmedi yani.
0: Erkan adı güzel.
1: Hayır, hiçbiri düşmedi daha.
0: O zaman ben okuyayım.
1: Sen oku, bende düşmedi. Erkan adı senin güzel. Tarafına yazmışlar demek ki.
0: Erkan adı güzel, hayırlı yayınlar demiş. Kadir Duman da şöyle söylemiş. Yenice'den selamlar, saygılar. Evet, sinek diyoruz ama Mersin, Tarsus ve Yenice'de çöp kutusu boş ama yanı çöp daha. İlaç versen ne olur? Paraya yazık. Kişi önce kendini temiz tutmak, uygun davranmak zorunda. Bu benim anlatmak istediğim o değil Kadir amca. Çöpün yanına çöp atanlarla bir...
1: Genel bir Mersin'de bir temizlik sorunu var zaten.
0: Temizlik sorunuyla alakalı, çöpün yanına çöp atanlar Allah ıslah etsin, öyle söyleyelim. Evet, kendi kişisel temizliklerine bakması lazım. Benim anlatmaya çalıştığım o değil. Çöpün yanına çöp atanlar şöyle oluyor, onu da anlatayım hemen. Çöp dolu oluyor sevgili Tultak, onu anlatayım. Önemli bu. Çöp dolu oluyor.
1: Tamam.
0: Çöpün üstüne çöpü koyuyor ya da çöpün yanına getiriyor, koyuyor.
1: Böyle çöp dolu olduğu için yanına koyuyor. Bu arada
0: gelen
1: çöp kamyonu
0: çöp
1: sadece
0: kamyonu, çöpü alıyor, öbürünü almıyor. Evet. Ona bir açıklama yapalım.
1: Evet, konteynerdekini alıyor.
0: İki.
1: Konteynerdekiler almayabiliyor.
0: Almayabiliyor. Buna şahit oldu Bektaş adı güzel. İki. Gerçekten çöp kutusu boşken çöpün yanına atan adam siyaset yapıyordur. Art niyetlidir.
1: Ya da pistir.
0: Abi pis olamaz.
1: Ya da tembeldir, yani bu, ne bileyim.
0: Abi çöpün yanına kadar gelmiş bir kişi çöp tenekesini, açık çöp tenekesinin içerisine çöp atmıyorsa...
1: Ya oradan ne kısa bir siyaset
0: Şöyle.
1: Onu belediye mesela, çöplerimizi toplamıyor
0: evet,
1: mu?
0: Evet, tamam, bunun siyasetini yapacak abi. Böyle bir kitle var. Ben bunu gördüm. Nerede gördüm? Ben bunu gerçekten gördüm. Ben bunu nerede gördüm? İsmini vereyim mi? Geçen dönem Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Gültak.
1: Ama o sistematik olarak birçok yerde üst üste oldu. Hani böyle çok müperit bir olay değildi o. Bilerek yapılıyordu o.
0: Onu anlatmaya çalışıyorduk. Evet. Burada yok, da şimdi burada da haberin yok senin. Tarsus'ta böyle görüntüler geldi bana sabahleyin. Dün de geldi. Abi çöp tenekesi boş, çöpün yanında çöp tenekesinin içindekinin en az 5 kata kadar çöp var. Bak göstereceğim sana yayından sonra, çıktıktan sonra. Sevgili Okan Çalışkan atmış. Oradan gördüm ben de, ismini de verelim. Dolayısıyla böyle art niyetli, bunun üzerinden bile siyaset devşirmeye çalışan
1: var, var,
0: zavallılar var. Abi sen şimdi toplum sağlığını düşünmüyorsun, oradaki çoluk çocuk oradan geçiyor. İnsan sağlığının refahını bozuyorsun sen yani orada şimdi. O, sağlığını bozuyorsun insanların.
1: Sinek işte. Sinek sorunu artıyor. Zaten sinek sorunumuz var.
0: Böylesi bir durumla
1: temizlik
0: alakalı.
1: Temizlik sorunumuz var.
0: Böylesi bir durumla alakalı sıkıntılar yaşıyor. Bunu şöyle noktalamak istiyorum. Evet. Daha çok konuşuruz. Önümüzde bir bayram var. Allah etmesin. Bayramdaki o kurbanlıklarımızdan kesilecek, atılacak parçalar falan var. Sinek daha çok olacak sevgili Tultak. Bunlarla
1: yine
0: alakalı
1: nispeten geçmiş senelere göre artık insanlar kurban satış alanları ve kurban kesim yerlerini kullanıyor. Yani
0: kesinlikle bu
1: göre,
0: çok önemli.
1: Eskiye göre bu görüntüler azaldı.
0: Hatırlar
1: yine
0: mısın?
1: Var mı?
0: Derelerimizi, denizlerimizin tabii, kırmızıya tabii, boyandığı evet. O günlere şahidiz biz 90'lı 2000'li yıllarda artık varoş diye tabir ettiğimiz kırsaldaki ve birçok gelişimini tamamlayamamış mahallelerde bile belediyelerin kurban kesim alanları var.
1: Tabii yani o eski
0: yani diyor ki yani evinin,
1: öyle manzaralar yok tabii.
0: Evinin işte. Önünde kesip de diyor ortalığa diyor şey veremezsin diyor. Vermemelisin zaten. Bir de sevgili Tultak, kurbanla alakalı bir gündemin bir soruların falan olacaktır ama bizi
1: 9 günlük tatilde nereye gideceğini soracaktım. Sana
0: Miami.
1: Konuyu açtı bir türlü soramadım.
0: Miami.
1: Uzak orası ya.
0: Miami çok güzel bir.
1: Amerika sana belki vize vermez.
0: Bana veriyor ya.
1: Veriyor mu?
0: Veriyor bana. Bana veriyor. Niye veriyor ben de anlamadım.
1: Ama yani. Alparslan'a vermez.
0: Alparslan'a vermez. İsminden kaybeder. Alparslan'lara vermiyorlar. İsminden
1: bu gelir geri dönmez der.
0: Gelir. Bana niye versin Dalpastan'a? Bana da vermez. Yani
1: ikinize zor verir gibi.
0: Malum annesinin
1: bana.
0: Var ya.
1: Evet.
0: Annesinin Schengen ve Amerika tarzı vizeleri olduğu için gitmiş yani üniversite öğrencilik yıllarında sivildeyken. Annesi gittiği için annesinden dolayı belki yırtabilirler ama bana verileceğini düşünmüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Onu da alakalı biraz tebessüm ettik. Tabii biz 9 gün bayram tatilinde. Kendi iş kolumla alakalı
1: çalışıyoruz.
0: Biz çalışacağız. Buralardayız.
1: Haftaya işimiz son programlarımızı yapacağız.
0: Evet,
1: ondan sonra bayram haftası
0: sonra
1: geliyor.
0: Bayram haftasından sonra.
1: Dolayısıyla bayramdan sonra Mersin'de kimseyi bulamazsınız.
0: Bulamazsın. Hele şu üniversite seçme sınavları var ya.
1: Bitti mi? Tamam.
0: Ondan sonra hayalet kent olur mu?
1: Olur tabii ki. Ama öyle olmaması lazım.
0: İşte
1: turizmin hareketlenmesi lazım ama
0: bak,
1: maalesef.
0: Bak.
1: Tur otobüslerinin akın akın gelmesi lazım.
0: Abi bana böyle gel. Bak bana
1: ama
0: böyle gel.
1: Maalesef.
0: Şimdi o kadar çok önemli bir konuya.
1: Bayram mesela o 9 günlük tatilde çarşının kalabalık olması lazım.
0: Ben sana 9 günlük tatildeki insanların programlarında annesi babasının dışında Mersin ya da burada 3. 4. sınıf kalitedeki binalardan yapılmış Kız Kalesi hattından. Susanoğlu hattına kadar olası bir depremde yıkılmayı bekleyen bakma gözümün içine olası bir depremde yıkılmayı bekleyen birçoğu deniz kumuyla yapılmış doldur boşalt tarihi plaj evlere diyorum ben onlara
1: pansiyonlar
0: da diyorum yok orada şahsi yapılan evlere de söylüyorum
1: tabii var.
0: Yani eskiden beldeler vardı hatırlarsın
1: şimdi denizin dibine yaptığın yeni bina çok mu o kalite
0: bana böyle gel. Bana böyle gel. Sen saatlerce bana mühendislik harikasıyla alakalı. Biz efendim işte bunun jeoloji mühendisler odasından aldığımız belgelerle buralara bunun için her şeyi bilmeye gerek yok. Az bir akıl sağlığı yerinde olan insanlar bu benim anlattıklarımı kabul edeceklerdir.
1: Bataklığa bile ev yapabilirsiniz.
0: Biz bu memlekette,
1: inşa yapabiliyor ama bunun standartları var.
0: Samsun'un Havza diye bir ilçesi var bildin mi?
1: Evet.
0: Dün gördün mü halini?
1: 10 dakikalık yağışta.
0: Ne olmuş gördün mü?
1: Felç oldu.
0: Peki ne oldu, neden olduğunu gördün mü? Yağıştan vesaire dedin mi neden olduğunu gördün mü? Abi kurban olayım sana. Bir adım kala dere yatağının üstünde
1: Karadeniz'de o çok
0: binlerce
1: zaten,
0: ev var.
1: Karadeniz'de o çok.
0: Abartma Bektaş deme ikinci katlara kadar yükselen yerler var.
1: Doğru.
0: Birinci ben katları sel aldı ikinci katlarına
1: onu.
0: Kadar.
1: Karadeniz'de onu çok gördüm ben.
0: Kot farkıyla ikinci katlarına kadar gelen yerler
1: tamam,
0: var.
1: Mersin'de dere yatakları nerede?
0: Biz Mersin'de dere yataklarının üzerine evler kurduk. Mersin'de Sayın Aya'nın burada konuştuğunda tüylerim diken diken olmuştu. Çok ciddi bir derenin ıslah edilmeden üzerlerine yerleşkelerin olduğunu ve bir kent olduğunu ve şu anda aktif olmayan...
1: Bir dere yatağı da senin eve biraz yakın mesela.
0: Evet.
1: Az ileride yani.
0: Tamam, üstünde evler var.
1: Var.
0: Yanında evler var. Niye konuşmuyorsunuz? Hatta yarın düne kadar bir hastane inşaatıyla alakalı şeyler vardı üstünde. Evet. Durumlar vardı. Bir dere yatağı da sevgili kabul eder misin bilmiyorum. Sevgili Atalay ailesinin evinin önü.
1: Ha tabii ki.
0: Yani ta yukarıdan gelen bir bu kordon.
1: Doğru doğru.
0: Diğer dere yatakları, dereleri zaten söylemiyorum. Bak, dere yatakları faal olmayan dere yatakları gibi. Ama bakın, bilmediğimiz bir şey var. Su akar yatağını bulur. Bir yere getireceğim konuyu. Geçmiş yıllarda, 90'lı yıllarda garibanlığın kendi ailemizde nirvana yaptığı günlerde karpuzu ve suyu elimize alıp da belediye otobüsleriyle Kız Kalesi bandı pahalı olurdu bize.
1: Yüzüncü yıla giderdik.
0: Tutak, Kız Kalesi pahalı olurdu.
1: Kız Kalesi'ne gitmek ne bileyim hayalimizde yoktu bizim.
0: Hayalimizde yoktu. 90'lı yıllarda.
1: Bir defa oraya ulaşım şimdi çok büyük sorundu.
0: Bizi dinleyen...
1: Yıllar evvel belediye...
0: Kırmızı arabaları vardı Mezitli'nin, hatırlar mısın?
1: Hatırlarım, evet.
0: Sen harika, yaşlandık abi. Şimdi bu şimdi bizim oralara şunu anlatayım, dur. Biz oralara gittiğimizde iyi hatırla. Aynı familyanın, aynı ailenin çocuklarıyız biz. Aynı ortamda, aynı lokasyonda büyüyen insanlarız. Aynı, o yüzden heyecanlanıyoruz. 2000'li yıllarda, 90'lı yıllarda biz buralara geçtiğimizde buraların bataklık olmayan bölümlerinde ağaçlar olurdu. Serinlerdik, altlarında piknikler yapardık. Bu şeylerden bahsediyorum. Sahilin, sahil bandında. Evet. Oralarda yüzerdik ve sonra o ıslak şortlarımızda garibanlığın nirvana yaptığı günlerde belediye otobüsünün altına poşete koyarak evlerimize giderdik. Gururla söylüyorum bunu. Gururla söylüyorum bunu. O zaman Mersin Mersin'di. Mersin temizdi. İnsanlar temizdi. Ahlak vardı. Mersin'in aidiyeti bu kadar yerle yeksan olmamıştı. Herkes birbirini tanırdı. Biz oralarda yüzdükten sonra atlar gelirdik. Şimdi arabalarımızla giderken denizi göremiyoruz arkadaş. Betonlaşmadan.
1: Göremezsin.
0: Şimdi beldeler vardı, iyi hatırla. Büyükşehir yasasıyla birlikte kapatılan beldeler. O belde belediye başkanlarının bazılarının... Efendim?
1: Yapılan işlerden, en güzel işlerden biri bence. Belde belediyelerin kapatılması.
0: O belde belediyelerinin, belediye başkanlarının otel sahiplerinden, müteahhitlerden aldığı paralarla denizin içine kadar ruhsat verildiğine şahidiz biz. Yatacak yeriniz yok. Bakın, bunu partisi fark etmeksizin, MHP, AKP, CHP, o zamanki doğru yol ANAP fark etmeksizin söylüyorum. Bu kişiler olası bir Mersin'de, Allah'tan Mersin sevgili Tultak, birinci ve ikinci dereceden deprem bölgesi değil. Bak, iddiamın arkasındayım. Bunun için jeofizik mühendisi olmana gerek yok.
1: De yapmamak lazım ama.
0: Bakın, bir daha söylüyorum. Bunun için jeofizik mühendisi olmana gerek yok. Az bir akıl sağlığı yerinde olan kişi dere yatağına ev yapılmayacağını, denizin bandında sıfıra ev yapılmayacağını, zemin etüdünün çok sağlıklı olmayacağını bilir. Ki Mersin buna uygun bir yer değil. Şimdi mesela Yenişehir'de oturuyorum ben. Dört dönüm arazinin içerisine bir blok çıkmış mühendis, inşaat mühendisi, müteahhit. Onun içinde oturuyoruz. Arkadaş, bu bizim oturduğumuz yerlerin, siz de kabul edersiniz, Yenişehir'in toprak yapısı kırmızı. Portakal, narenciyenin yetiştiği, doğru mu hocam?
1: Tabii.
0: Yetiştiği, buralara ciddi ciddi temeller atılarak bu binalar oraya yapıldılar. Kapılarına yazdılar. Green Park. Yeşil Vadi.
1: Evet.
0: Yeşilin son tonu. Vesaire vesaire. Ormanlık diye yazdılar. 10'ar milyona, 20'şer milyona, 15'er milyona. Şimdi daireler satılıyor buralarda, Yenişehir'de. Arkadaşım. Vallahi de billahi de jeofizik mühendisi, jeoloji mühendisi olmaya gerek yok. Bu binalar bir mezar. Biz mezarların içerisinde yatıyoruz. Özellikle 90'lı yıllarda terör belasından buraya göç eden birçok Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki vatandaşlarımız Toroslar ve Akdeniz'e göç etti. Bunlardan beraber aynı sokakta büyüdüğüm arkadaşlarım var Demirtaş Alsancak'ta. O evlerin nasıl yapıldığını ben biliyorum. Benim evim de dahil olmak üzere sevgili Tutak. Annem izliyordu, şimdi çağrı atar. Üç katlı binaya bir katın imarına gidecek demir kullanılarak yapılan evler bunlar. Ya da deniz kumuyla çekilip de buraya getirilen Mersin'de, Allah etmesin sevgili Tultak. Bunun için altını çiziyorum, aynı kelimeyi 3 defa kullandım. Her şeyi bilmene gerek yok. Az bir akıl sağlığı yerinde olan kişi bu benim söylediklerimi akıl eder ve şey yapar.
1: Bizim sorunumuz şu Bektaş, bak sana bir istatistik
0: burada çok büyük
1: vereyim.
0: Bir ahlaksızlık var betonlaşmayla
1: tamam.
0: Alakalı.
1: Bizim de ama bir de şöyle bir sorunumuz var. Bak daha yeni açıklandı. Mersin'de ortalama metrekare bir evin metrekare fiyatı 35 bin, yuvarlayarak söylüyorum.
0: Anladım.
1: 35 bin lira ortalama.
0: Metrekare fiyatı.
1: Metrekare. Ortalama bir evin fiyatı da 4,5 milyon.
0: Evet abi doğru.
1: Ortalama.
0: Tamam doğru.
1: Şimdi biz demek ki sadece fiyata bakıyoruz.
0: Şimdi evet.
1: Biz ve geldiğimiz noktaya bakar mısın? 4,5 milyon ortalamadan bahsedelim.
0: Ve 2 milyona ne kadar meşrulaştırıyorsun?
1: 10 milyona da var.
0: Tam ne kadar rahat söylüyoruz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ne kadar rahat söylüyoruz.
1: Fiyatlara baksana ne hale gelmişiz.
0: Şimdi eskiden Mersin'e dediğim deprem öncesine kadar, Covid'den öncesine kadar ki süreçten bahsediyorum.
1: Hı-hı.
0: Mersin'e şunu söyleyebilir miydik ikimiz? Mersin bir emekli kenti, Mersin
1: tabii,
0: bir
1: öğrenci kenti.
0: Şimdi diyebilir misin?
1: Diyemezsin. Domatesi 120 liraya alıyorsun. Nerede emekli?
0: Burası domatesin, biberin, yaş sebze meyvenin
1: tabii ki
0: cenneti değil mi?
1: Tabii ki.
0: Allah'ım biz bu paralara bunları yerken Doğu Güneydoğu Marmara bir de nakliye bedeli, bir de tacirin, tüccarın üstüne koyduğu bir işte bakın radyomuzun yönetim kurulu başkanı Sayın Nevzat Gilik matematik öğretmeni olmasından ziyade mesleği neydi abi?
1: Halde komisyoncu.
0: Adam komisyoncu.
1: Hı hı.
0: Adamın bir dönem yapardı, artık yapmıyor. İhtiyarladı herhalde bu aralar. Koca kurt bu işlere bakmıyor. Şey yazardı hatırlar mısın?
1: Bahçe işleriyle uğraşıyor.
0: Bahçe işleriyle uğraşıyor. Takılalım ona biraz da. Özledim bu arada. İyi ki de gelmedin bugün Sayın Gilik. Asansörümüz bozuktu. 7 kat çıkacaktın. Aradan şunu söyleyeyim. rakamları yazardı hatırla. Charlie Stone. Domates.
1: Evet.
0: Ben takip ederim. Ben severim böyle şeyleri kardeş. Benim işim bu. Çok severim. Abi komisyon evinden çıktıktan sonra tüketicinin mutfağına gelen ki uçurumu görüyor musun?
1: Bir defa şunun altını çizelim. Ben işin içinde çok olduğum için biliyorum. Örnek veriyorum. Üretici hale ürününü getirdi. Diyelim ki kilosu 30 lira.
0: Tamam.
1: Komisyoncu sattığı kilo üzerinden adı üstünde komisyonunu alır.
0: Alır.
1: 30 liraya sattı.
0: Tamam.
1: Komisyonunu aldı.
0: Aldı.
1: Manava gelene kadar o 100 lira.
0: Abi bu bak işte.
1: Burada fiyat halde yükselmiyor onu söylüyorum.
0: Halde ama yükselmiyor. Ben de diyorum ki bakın Nevzat Gilik yazardı. Şimdi İrfan Şahin diye biri var, tanımaz beni de. İyi Parti'nin ilçe başkanı. Ben takip ederim abicim. Ben takip
1: hal fiyatları her gün açıklanıyor.
0: Şu halci adam Bozcaada'nın halcisi.
1: Her gün açıklanıyor.
0: Her gün yazar. İşim bu. İrfan abi ne yazmış der. Bak kulağı açındasın. Tanımam ha. Hı. Ama ben de ekle. İrfan abi tanımam. Her gün bakarım. Sonra İrfan abinin verdiği durumla alakalı manava bakarım.
1: Alakası yok.
0: Tultak. Arkadaş 10 kat, 7 kat, 8 kat, 5 kat bazı ürünlerde farklılık olabilir mi Tultak?
1: Olur, abi olur. Pazarda adam dedi ki
0: sen
1: işte,
0: bunun içerisine serbest piyasa ekonomisi deyip çıkamazsın.
1: Yok abi yok, alakası yok.
0: Biz ahlaksız bir toplum haline geldik burada.
1: Ürünün fiyatı yazmış 120 lira.
0: Evet.
1: O dedi 120 lira. Ya vallahi billahi tövbe tövbe.
0: Tövbe
1: ben
0: tövbe.
1: Dedi 110 liraya aldım dedi. Ya bir pazarcı 110 liraya aldığı ürünü tezgaha 120 liraya koymaz, Allah çarpar ya.
0: Çarpar.
1: Yalan da çarpar. Bir yere kadar. Şimdi, 110 aldım ben 120'ye satıyorum dedi.
0: Şimdi önümüz bir Kurban Bayramı. Kendi evet. Sektörümden örnek vermek istiyorum.
1: Evet.
0: Bırak bir de reklamımızı da yaparım biraz değil
1: yok,
0: mi?
1: Yok tabii ki canım. Mersin Cezerye
0: 350 liraya Cezerye çıkardım Tultak. Kurbana özel.
1: Kampanya yaptım.
0: Kampanya yaptım.
1: Evet.
0: Atacağım hatta. Hafta sonu pazar günü müsait olursan bir çekim yapman için bir bekliyorum seni de.
1: Neyi? Organizasyon.
0: Abi organizasyon şey ikimiz. Senle ben. Mersin Cezerye'yesin ama bak. Glikozsuz Cezerye'yesin. Katkı maddesiz Cezerye'yesin. Pislik ürünlerin atılıp da unun, glikozun, şekerin hat safhada yapıldığı aileleriyle beraber zehir yedirilecek Cezerye değil de tamamen doğal havuçtan Cezeryesin diye her zaman yaptığımızı biraz daha vatandaşın alım gücünün düştüğü
1: ben söyleyeyim sana, biraz daha içine koyduğun yemişi az olabilir.
0: Şimdi
1: belki normalde 5 kilo koyuyorsan buna belki 4 kilo koymuşsundur.
0: Bir sevindirici haber daha verebilir miyim?
1: Evet.
0: 5 kilo koyuyorsan 5 kilo koydum. Neden? Ton amaçlı uygun fiyata toptancılardan Antep fıstığı ve fındık aldım.
1: He. Yani biraz sürümden kazanacağım.
0: Sürümden kazanacağım. Anladım. Yaklaşık olarak 20 tona yakın bir ürün buradan sahaya, piyasaya vereceğiz ve birinci sınıf cezere satacağız ve tek fiyat. Pazarlık yok. 350 TL.
1: 350'ye bulmuş daha ne pazarlığı?
0: Poşeti, normal çantası, 600 lira kutusu. 600 lira.
1: Evet.
0: 350 liraya cezere vereceğiz. Şimdi abi ben 350 liradan öyle vallahi billah tillah demeyeceğim sana pazarcı amca gibi, abi gibi. Ama bir 50 lira kazanacağım. Kazanmalıyım.
1: Yani normal tabii ki.
0: Bir 50 lira kazanmalıyım.
1: Ya bana bunu söyle ben inanırım. De ki ben bundan 100 lira kazanıyorum de ben inanırım. Yok, ama ben 10 lira kazanıyorum abi. Zararına satıyorum abi.
0: Kiloda azı bir söz var.
1: Azı karar çoğu zarar. Onu
0: bu,
1: mu diyorsun?
0: Bu bir. İkincisi azın tadını bilen çoğu gördüğü zaman sapıtmaz. Biz azı da gördük çoğu da gördük. Dolayısıyla bu sezon... Bundan sonraki tüm bayramlarda bunu yapacağım Allah izin verirse. Bulacağım. Bu arada çerez geçtiğimiz yılların döküntü, geçmiş çok önceki yılların ürünleri değil. Geçtiğimiz yılın, bu sene zaten daha yeni mahsuller çıkacak biliyorsun. Daha yeni mahsulü bekliyoruz. Antep fıstığı da geçtiğimiz günlerde bir afet yaşandı yine Antep'te, Kilis tarafında biliyorsun. Urfa taraflarında sıkıntı.
1: Şu an kilosu 2000 liraya dayandı değil mi?
0: Ya 1600-1700 bandında. Aynen, şeye gel.
1: Baklavalık tatlılık 2000 lira.
0: Tabii 2000 lira.
1: Onu diyorum.
0: Şeye gel. Malatya'nın Hekiman civarında don vurdu. Daha ağaçlar kayısılar da yine eğer böyle devam ederse. Yine
1: Mersin'de de yine aynı şekilde.
0: Sert çekirdeklerle alakalı
1: problem var. Kiraz, şeftali
0: büyük sıkıntılar. Şunu demeye çalışıyorum. Terbiyeli olacağız. Terbiyeden kastım siyaseten, ticareten ahlakı kaybetmeye başladık biz.
1: Evet.
0: Yani gerçekten ahlakı kaybetmeye başladı. Tabii ki kâr edecek o işletme. Tabii ki kâr etmeli ki, hayatta kalabilmeli ki, kirasını, stopajını, personel giderlerini, onları bunları vermeli. Sevgili Tultak, bayrama özel bu ürünü veriyoruz. İnsanların aklınlarında şu var. Çünkü insanları kandırmışlar. Sen 600 liralık cezeriye 350 liraya 20 ton yapıp piyasaya vereceksin. Demek ki bunda bir usulsüzlük var.
1: Keşke her şeyi böyle sorgulasanız.
0: İşte usulsüzlük.
1: Bir örnek vereceğim sana.
0: Çünkü adam, ama bak adama kızma.
1: Yok, adama kızıyorum. Kızma. Kızıyorum.
0: Niye kızıyorum? Şöyle bak. Çünkü bunu yapanlar onları kandırmış.
1: Bektaş, bırak kandırmayı, bırak. Ben bir niye tane... kızıyorum? Niye kızıyorum? Baklava şu an ortalaması 1500 ile 2000 arası. Tamam mı?
0: Evet abi.
1: 500 liraya satan var ve gidip çatır çatır kilo kilo alıyor insanlar. Niye? Adam kandırıyor mu? Yok, 500 liraya yaparım ben diyor. Ya 500 liraya baklava çıkmaz.
0: Çık ya, böyle gel bana.
1: Çıkmaz.
0: Ya. Çıkmaz.
1: Çıkmaz.
0: Her şeyin bir
1: malzemesiyle
0: var.
1: Şununla bununla izah edemezsin. Ben şöyle yapıyorum, ben kendimi üretiyorum, ben bilmem ne, yok çıkmaz abi, çıkmaz. Ondan dolayı vatandaş biraz da kendisi
0: ben sorgulamalı. Ben de vatandaşa bakın Elazığ'da bir ustamız var. Fuat Usta, hatırlar mısın? Şimdi franchise'lik veriyor. Kampanya yapıyor. Ben takip ederim abi. Ben çok severim.
1: Ne iş yapıyor?
0: Izgara et çalıyor. Izgara üzerine kebap. Evet. Izgara et üzerine ve onu sosyal medyada etiketlemeyi istiyorum ve kampanyalar yapıyor. Diyor ki eti şu kadar aldım. Kuşbaşıyı şu kadar aldım. Kağıt maliyetim, bu maliyetim, şu maliyetim. Bana diyor, bu işte diyor, 120 lira kalıyor. Öp başına koy abi diyor. Biz bir de abi bir tantuni yiyeceğiz.
1: 350 lira.
0: Abi yemem ya.
1: Abi 350
0: lira. Ya bak şimdi
1: lira.
0: Yayında şimdi bana çıkıyor. Şimdi arabada bizi dinleyenler bağırma diyordur.
1: Tantuninin maliyeti bana 300 lira demeyin.
0: Abi bana da demeyin ya.
1: Demeyin. 350'ye satıyorsunuz, bana 300 lira
0: şimdi
1: demeyin.
0: Şimdi yeğenim.
1: Lüks yerdeyiz, kira yüksek. O zaman kusura bakma da kiranı ben mi ödeyeceğim?
0: Diş hekimliği
1: o zaman
0: okuyan,
1: daha mütevazi bir yere geç.
0: Diş hekimliği okuyan yeğenim dün telefon açtı dayısına. Dayıcığım. Diş hekimi, üniversiteden diş hekimi arkadaşlarım Mersin'i gezmeye gelecekler. Sonra dedi ki şu şu tantuninin ismini verilmişsin dedi. Sonra şu şu şu şu şu işte malum 5-6 yeri saydık. Sevgili Tultak, merak ettim. Fiyatlara baktım.
1: 350 lira.
0: Oturacak yer yok.
1: Evet, doğrudur. O sen, noktada da bir şey diyemem.
0: Sen yerlemene
1: herkes,
0: devam et abi.
1: Herkes tercihini yapar.
0: Sen yerlemene devam et. Sen yerlemene devam et. Ben de kafamın üstünü yellemeye devam edeyim. Tultak, oturacak yer yok.
1: Doğrudur, evet.
0: Şimdi bizim, iyi hatırlar mısın? Tantuni, otur kalk şöyle biraz hafif karnımızı doyurup da tekrardan işimize devam ettiğimiz ara yemek ya da hani eve gidene kadar şöyle bir
1: tantımız. Biraz fakir yemeğiydi.
0: Ya biraz fakir yemeğiydi.
1: Öğlen yiyebileceğin en güzel yemeklerden, bu arada en sağlıklı yiyebileceğin yemeklerden
0: pamuk
1: biri.
0: Pamuk yağından yanmasın diye yapılan ve daha 5-10 seneye kadar sadece biftek ve etten yapılan.
1: Tabii tavuk yoktu.
0: Tavuk yoktu. İşte yoktu, gariban yoktu, ama garibanlaşmanın yoktu. Yani yoğurtlusu çıkardılar. Şimdi her şeyini çıkardılar sevgili Tultak bunların. Ama arkadaş fiyat performansını kaybettik biz.
1: Standart yok.
0: Ya böyle bir standartsızlık olamaz.
1: Standardı kaybettik evet.
0: Ve bak yeğenim İstanbul'dan gelecek üniversiteden diş hekimi arkadaşları. O kadar güzel propagandasını, o kadar güzel birbirleri aralarında dağıtımı olmuş ki, haber yayılmış ki, bana 3-5 tane firma ismi söyledi. 3-5 firmanın şöyle bir fiyatlarına baktım. Aman yarabbim.
1: Ama bu biraz popülerlikle alakalı. Bak mesela ben Gaziantep'e gittim de firma ismi vermeyeceğim. Bütün tur otobüslerinin durduğu yerde ben yemeğimi yemem. İnsanlar şu an orayı tahmin etmiştir. Gaziantep'te bir yer var. Bütün tur otobüsleri, turistler falan filan hepsi oraya gider yemeğini yer. Ben orada yemem. O kadar muhteşem yerler var ki Gaziantep'te yiyebileceğiniz aralarda
0: bir
1: orada burada.
0: Bir de adam o kadar artık müşteri onun için sıradan hale gelmiş ki önüne çok özür diliyorum.
1: Ne
0: yalatar
1: versen,
0: gibi
1: ne versen,
0: atıyor böyle.
1: Ne versem yiyecekler diyor.
0: Bilmediğimiz için bundan 10 yıl önce bunu yaşadım sevgili Tultak.
1: Evet, ya dolayısıyla dışarıdan gelen de aynı hataya düşebiliyor.
0: Bizler de.
1: Arada insanların tercihi istediği yere gidebilir.
0: Bak insanların tercihine gelince oturacak yer yok dedim sana.
1: İşte diyor mu istedikleri yere gidebilirler.
0: Yani dolayısıyla demek ki bir de bu popüler kültür. Biz şuradayız, burada yedik.
1: Evet o sürüklüyor insanları.
0: Ya da mesela şu marka takıntısı var ya. Bir de marka takıntılarımız başladı bizim.
1: Zaten vardı ki.
0: Tişörtümüzün üstünde şu amblem olacak. Pantolonumuzda bu olacak. Ayakkabımızda şu olacak. Yani özellikle belki bizim jenerasyonda bu kadar yok. Ama yeni gelen jenerasyona bakıyorum.
1: Çocuklarda özellikle yeni nesilde.
0: Özellikle daha, bu Z kuşağı dediğimiz
1: etrafta
0: kuşakta.
1: Etrafta görüyoruz, sosyal medyada görüyoruz.
0: Okulları görüyor.
1: Görüyor, okulda sahayı görüyor, görüyor. Arkadaşlarını da görüyor. Doğal olarak o da istiyor. Evet.
0: Son olarak şunu söylemek istiyorum. Önümüzde bir Kurban Bayramı var.
1: Kurbanla tatilde yurt dışına kaçacaksın duydum.
0: Miami'ye mi gidiyordum ben?
1: Öyle. Amerika
0: şimdi,
1: alırsa.
0: Şöyle Tultak, kurbanla alakalı da sıkıntılar geliyor kulağımıza. Şöyle
1: fiyatlar da ilgili.
0: Fiyatlarla alakalı çok yüksek. Ciddi yüksek olduğunu.
1: Ortalama 25 bin lira.
0: Bu rakamlarla işçinin, emekçinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin. Işte.
1: Bir emekli maaşı değil mi ama bir asgari ücret.
0: Şimdi mesela emekliler şunu söylüyor. Mesela yakın zamanda bir siyasetçi söyledi. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Sayın Destici söyledi. Diye hatırlıyorum. Ne kadar şey verecekler ikramiye?
1: 4 bin lira.
0: En az 10 bin lira verilmesiyle bak en az.
1: 2 yıldır aynı değişmedi
0: evet,
1: ki.
0: O en az özellikle Kurban Bayramı için konuşuyorum dedi.
1: Artık
0: en
1: geçti.
0: Az, artık geçti de en az 10'ar bin lira verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kişi bununla kurban alacağından demiyor ha adamcağız.
1: Et alacak.
0: Et alacak ya da torunu tombalığa geldiğinde onlara bayram başlığı verecek evet. Diye söyledik. Ne kadar acı bir durumdur ki emekli kurban kesmeyle, asgari ücretli, dar gelirli kurban kesmeyle alakalı bunları zaten kesmeyi bırak. Geldiği zaman çoluğuna çocuğuna kıyafet alsın ya da torununa tombalığına bir harçlık, bayram harçlığı verebilmenin hesabını yapıyor siyasi partilerin liderleri.
1: Kurban bayramda cezerye herkes yesin diye 350 TL.
0: Evet.
1: Herhangi bir üründen çalmadan.
0: Hiçbir üründen çalmadan ve her şey
1: hakkıyla
0: verilen bir
1: sürümden
0: şekilde.
1: Sürümden kazanacağız. Mersin cezerye ve kuru yemişe bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim sevgili Hoşça Tutak. Hoşçakalın.
2: Radyo. Ülke. Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve

0: sanatı ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
4: Radyo Ülke 24 saat.

0: Ben her gece sarhoş değildim. Bana içirenler utansın. Bu hallere koyan utansın. Yıkan, perişan edenler utansın.
1: Her zaman, her yer.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürek

0: Denizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak. Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azeri

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülke.

0: güzel gülüm may. Derde mi yanarsın sevdaya mı? Ne yanarım bilir misin güzel kız? Hani beni görüp dol suratına sıçın var ya. Hah işte ona yanarım. Sanki suç bendeymiş gibi. Kendine gel güzelim. Sen benim sevdiğim, sen benim taptığım, sen benim sevdalım olamazsın. Çok değişmişsin be güzelim. Hani bir söz vardır bilir misin? Ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi de bilmezler. Ama ben seni hala seviyorum be güzelim. Bu demektir ki ben hala ağlıyorum. Dedim ya güzel kız, bendeki bu aşk ne bir heves ne de 3-5 gün. Bendeki bu aşk var ya, bendeki bu aşk, bu can bu beden.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

sendin bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız derin yarayı.

beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri, sanki yaşamıyorum.

su gibi akar mı? Gençlik önüne set mi olur? Yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yağar, yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz, seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter, kimse bilmesin.

0: İşte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.
2: Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: falcı yalan, o sözler yalan. Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü 106.5.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.